0: yıldan ince, kılıçtan keskince bir yol, müminler için kanatlanıp uçulacak bir yol. Müminler bu yoldan geçip cennete giderken, kafirler cehenneme düşerler. Cehennem derin bir kuyudur sevgili dostlar. Kafirlerin ve günahkarların cezalarını buldukları yerdir. Günahlarının cezasını çekip Allah'ın bağışlamasına mazhar olanlar, gün gelir kurtulurlar cehennemden. Müminlerin, salihlerin yurdu cennete kavuşurlar onlar da. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, iman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Sevgili dostlar, cennet müminler için altın bilezikler, altın kadeh ve tepsiler, değerli taşlarla işlenmiş tahtlar, ibrikler, ipek elbiseler, inciler, sıra sıra yastıklar, yumuşak tüylü halılar, yüksek köşklerle süslenmiş bahçedir. Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren içecek ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Müminler için orada her türlü ürün ve Rablerinden bağışlanma vardır. Müminler orada tahtların üzerinde kardeşçe otururlar. Hiçbir yorgunluk hissetmedikleri gibi oradan asla çıkarılmazlardı. O gün geldiğinde sevgili dostlar, biz de cennetle müjdelenelim inşallah. Ölüm ötesiyle ilgili yanlış bir inanış var. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon, insanın veya başka bir canlının ölümünden sonra ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır. Bu batıl inanca ruh göçü ve tenasuh adları da verilmektedir. Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın insan bedenine yükselinceye kadar değişik canlıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği iyilik ve kötülüklere göre dünyaya bir sonraki gelişinde daha üst veya daha alt bir varlığın bedenine gönderilmektedir. Yani ruh, ancak sürekli daha iyi ameller işlemekle insan bedeninde dünyaya gelme imkanını bulur. Sevgili dostlar, reenkarnasyon İslam inancına aykırı batıl bir inançtır. İslam'a göre ölen kişi tekrar dünyaya gelemez. Kıyametten sonra ahiret yurdundaki yaşamı için yeniden diriltilir. Bugün programımızı bir ayetle bitirelim. Konuyla ilgili ayette şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim beni dünyaya geri gönder ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Burada bizlerle olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda kader ve kazaya imanla ilgili konuşacağız. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hüsn-i dindir dedi şah-ı mani. Terki la yelzemu ma la yani. O mana sultanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz, lüzumsuz ve boş söz söylemeyi terk etmek dinin güzelliğidir buyurdu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Haber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum.

Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin. Bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin. Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mughni, Ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyin varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem,
hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim
senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

13. Cennetlik Bir Kadının Hikayesi. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, ilim halkasının önde gelen talebelerinden ve sonraları Tabiun neslinin en büyük alimlerinden biri olacak olan Ata İbni Ebi Rebah'la oturuyordu. Bundan sonrasını Ata'dan dinleyelim. Abdullah bin Abbas bana, "Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?" dedi. Ben, "Evet, göster," dedim. İbni Abbas şöyle dedi, "Şu siyah kadın var ya, işte bu kadın bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, beni sara nöbetleri tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim," buyurdu. Bunun üzerine kadın, "Ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz," dedi. Hazreti Peygamber de ona dua etti. Bu hadisin beni sevk ettiği düşüncelere gelelim. Bir an düşünün, ömür boyu müptela olduğunuz bir hastalığınız var. Sürekli hiç umulmadık anlardan yükseliyor. Sizi toplum içinde sıkıntıya sokuyor. Bu hastalık sebebiyle biyolojiniz ve psikolojiniz bozulmuş, kendinizi hep eksik hissediyorsunuz. Sonra bir gün Allah Resulü ile karşılaşıyorsunuz. Fırsat bu fırsattır diyerek, "Hastalığımın geçmesi için dua eder misin?" diye soruyorsunuz. O da size bir seçenek sunuyor. İstersen dua edeyim hastalığın geçsin, ama eğer buna sabredersen karşılığında cennet senin olacak. Belki biz olsak peşin olan dünyayı, vadeli olan cennete tercih ederdik. Hastalığım geçsin de gerisi önemli değil derdik, ama bu hanım sahabi öyle yapmıyor. Cenneti hak edemedikten sonra dünyada sağlığın olsa ne fayda? Dünya dediğin ne ki? Burası müminin zindanı değil mi? Düşünüyoruz. Allah Resulü ümmetine karşı çok merhametli, çok şefkatli. Onların sıkıntıya uğraması kendisini çok üzüyor. Hal böyleyken sürekli sara nöbeti geçiren bu kadına niçin dua etmiyor? Sonra kendi kendimize şöyle bir cevap buluyoruz. Hadi bu kadın için Allah Resulü dua etti ve o kadın iyileşti. Peki ya kıyamete kadar gelecek benzer durumdaki kimseler? Onların hastalıkları, sıkıntıları, acıları ne olacak? Onlar yanlarında kendilerine dua etmesi için

0: Allah Resulü'nü nereden bulacaklar? İşte hem o kadın hem de benzer durumdaki tüm biçareler için Allah Resulü ne buyuruyor? Sabredersen bunun karşılığında cennet var. Bu söz de düşünceye sevk ediyor bizi. Zira bu söz sadece moral düzeltmek, sırtını sıvazlamak için söylenmiş bir söz değil. Hakikatin ta kendisi. Diyor ki, sürekli bir derde müptela olan kişi isyan etmezse, sabrederse bunun karşılığında cennet var. Şaka değil, rüya değil, halüsinasyon değil. Diyeceksiniz ki, cennet bu kadar basit mi? O zaman size şu cevap verilir. Peki bir rahatsızlığı bir ömür boyu çekmek o kadar basit mi? Hadiste bize düşünceye sevk eden üçüncü nokta ise bu kadının imanı gibi sapasağlam olan ahlak, haya ve iffeti. Ben belaya sabrederim ey Allah'ın Resulü. Ama sara nöbeti gelip de yere düştüğümde vücudumdan açılmaması gereken yerler açılabiliyor. Bunun olmaması için dua et. O haldeyken avret yeri görülse bile hiçbir sorumluluk yok. Çünkü kasıt ve irade yok. Buna rağmen vücudundan bir yer görünsün istemiyor. Kasıtsız da olsa, gayri ihtiyari de olsa. Bir şu hanım sahabinin haya ve iffet anlayışına bakın, bir de vücudunu göstermek için özel çaba gösterenleri düşünün. Günümüzde insanların kasıtlı ve iradi olarak iffetsizliğe, hayasızlığa gittiğini görünce, bu hanım sahabinin iman ve iffetinin büyüklüğüne hayran olmamanız mümkün mü? Rabbimiz iman, sabır ve iffet abidesi bu hanım sahabi ve onun gibilerin yolundan gitmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık" buyurulmuştur. İsra Suresi 70. Ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

cemparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır. Mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı
ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve
o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Hadi kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde
sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının
önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki İnsanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdi ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir.

Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık" buyurulmuştur. İsra Suresi 70. ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: Bir ayet. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen, yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Es-Samet. Hacetlerin giderilmesi, sıkıntıların sona ermesi için güvenilip dayanılacak tek merci. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların hacetlerini rahmetiyle gideren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir şeye yönelmek anlamındaki samd kelimesinden türeyen samed esması, ihtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan kimse anlamına gelir. Allah'ın samed oluşu, varlıkların ihtiyaçlarını gidermesi için kendisine başvurmasıyla, yaratılmışlara özgü acz ve ihtiyaçtan münezzeh olan Rabbin de bu ihtiyaçları sonsuz ikramı ve bekasıyla tamamlamasıyla tecelli eder. Kitab-ı Mübin'de İhlas Suresi'nde Rabbimiz kendini tanımlarken Samed esmasını kullanır. Yaratılmışlık özelliğini taşımayan Allah herkesin sığınacağı yegane varlık olduğunu ifade eder kendi dilinden. Peki Rabbimin Samed oluşu benim hayatıma nasıl etki eder? Bende bu esmanın tecellisi nasıl olur? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Eski zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin kapısına varıp yardım diledikleri kimselere Samedül Kavm adı verilirmiş. Bir sıkıntıya düşen, çözemediği sorunu için yardım dileyen insanlar, içinde bulundukları durumdan sıyrılmak için bu kudretli gördükleri kimsenin huzuruna varır, çözüm üretmesi için talepte bulunurlarmış. Bu kimse ya alim bir zat olurmuş, ya zengin, yahut makam ve selahiyet sahibi. Kişinin hacetine göre başvurduğu kimse de değişir elbet. İlmin dokunacağı hayırla paranın dokunacağı hayır bir midir? Bu sebeple topluluklarda birden fazla Samedül Kavm olurmuş ki insanların müşkülleri çözülsün. Aslında bu nokta Rabbin kendini Samed olarak tanıtışının inceliğine dokunur. Tam da durduğumuz noktadan baktığımızda hangi insana gidersek gidelim bir konuda fazlalığı varsa başka bir noktada eksik kaldığını görürüz. Ama Rabbin Samed oluşu bütün konuları kapsar. Her türlü ihtiyacın giderilmesi onun için mümkün ve kolaydır. Aslında İhlas Suresi'nde de Rabbimiz yarattıklarından farklı olduğunu ifade eder. Gördüğümüz, bildiğimiz bütün varlıklara benzer özellikler taşıyor gibi görünse de aslında hepsinden farklı ve üstündür Allah. Kudret olarak, varlık olarak. Biz ihtiyaçlarımızı gidermek için farklı farklı kimselere başvurup bu kimse bu işte samettir derken Allah'ın her işimiz için samet olduğunu fark ederiz. Hastalığı olan yeryüzünde bir doktora, maddi sıkıntısı olan zengine, darda kalan makam sahibine, ilmi yetmeyen alime giderken, bütün bunların üstündeki gücü fark edenlerimiz Rabbine sığınır. Samed olan sensin Rabbim diyerek bütün nehirlerin aktığı okyanusu bulur. Kalbi sükûne erer, sakinleşir. Huzurdan büyük nimet var mıdır şu dünyada? Samed esmasının iki ayrı inceliği vardır. Biri, Rabbin yarattığı bütün varlıkların hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamaya devam etmesi, diğeri de etrafımızda gördüğümüz hiçbir cisme, varlığa yapısal olarak benzememesi. İnsan gözünün gördüğünden hayalini geliştirir. Gördüklerimiz bizde hayal kurma kabiliyeti oluşturur ama Rabbimiz hayalimizde oluşan her şeyden farklı olduğunu Samed esmasıyla bize vurgular. Bu vurgu aynı zamanda yaratılmış bütün varlıklarda bulunan acizlik vasfından da uzak olduğunun altını çizer aslında. Bildiğimiz ne varsa eksiktir, acizdir ama Allah bütün bildiklerimizden farklı olan, tam olan, eksiksiz olandır. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyanlardan eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanız. Yaşadığımız müddetçe ihtiyaçlarımız bitmez, bitmeyecek. Bitmesi varlığımızın da sonlanması anlamına gelir çünkü. İhtiyaç sahibi olmaktan erinmeyiz. Aciz olduğumuzun hepimiz farkındayız. En fakirinden en zenginine herkesin ihtiyacı hava, su, topraktan biten nimetler. Hangisine bağlı olmadığımızı iddia edebiliriz? Mühim olan ihtiyaçtan bari olmak değildir. İhtiyaçlarını doğru mercilerden isteyebilmek ve eksiksiz elde edebilmektir. Bunun için de insanın doğru merciye başvurması gerekir. O halde benim önce doğru merciyi bulmam gerek. Kime gidersem gideyim, alacağım yardım eksik kalacak biliyorum. İnsan eliyle olan her şey eksiktir, yarımdır. Bir kimsenin eliyle bir sıkıntım giderilirse Rabbim sayesindedir. Eksiğimi giderecek olan da Rabbimdir. Benim bunu zihnime, kalbime işlemem gerek. Ben müminim. Mümin kimseye minnet etmez. Minnet etmemek için Rabbimin Samed olduğunu hatırlamam gerek. Bütün yardımlar ondadır, ondandır. Benim içimden geçeni de, ihtiyacım olanı da, bana neyin yeteceğini de bilen odur. O halde ben Rabbimin Samed oluşuna bırakırım kendimi. Ben emek vermekle mükellefim, takdir Rabbimdendir. Elbette ki yardımı bana yine kulları elinden gönderecektir ama ben gönderenin o olduğunu bilmeliyim. Yardım dilerken de kimin kapısına gidersem gideyim o kimsenin yalnızca bir vesile olduğunu, asıl yardımın Rabbimden geleceğini unutmamalıyım. Rabbim dilerse yardım edecek kimsenin kalbine incelik verir. Onun eliyle beni ikramlar. Dilemezse benim de onun da yapabileceği bir şey yoktur. Eğer ben kulların derdini çözecek konuma gelirsem de Rabbimin Samed esması bende tecelli etmiştir derim. Rabbin kulu üzerinde bu esmasını tecelli ettirmesi o kimseyi din ve dünya işlerinde kendisine başvurulan konuma getirmesiyle olur. Bu da ancak benim için şükür sebebidir. Kendimden bilmekten Rabbime sığınırım. Dilerim ki bütün ipleri elinde tutan Rabbime sığınmak beni bütün dertlerimden selamete çıkarsın. Alemlerin ihtiyaçlarını gidermesi için kapısına vardığı ya Samed. Var olduğum müddetçe senden başkasına el açmaktan, yardımı senden başkasından bilmekten sana sığınırım. Sen ki yerleri ve gökleri nizam üzere bir arada tutansın. Benim de kalbimi elinde tutarsın. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Eğilip bükülmekten, başkasına minnet etmekten beni emin eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim.

onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Hayırlı sabahlar. Az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık" buyurulmuştur. İsra Suresi 70. ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: Bir ayet. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar, aralarında selamı yayanlar, doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan, yol olan, yolda olanlara. Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.

Hayırlı sabahlar, günaydın. Bugün 15 Mayıs Cuma, haftanın son iş gününde yeni bir sabaha yine umutla, huzurla ve güzel niyetlerle birlikte uyanıyoruz, başlıyoruz. Sabahın bereketini, günün heyecanını ve gönüllerimize iyi gelecek sözleri sizlerle paylaşmak üzere bu mikrofondayız. Kimi iş yolunda, kimi okul telaşında, kimi evinde yeni bir güne hazırlanıyor. Nerede bizi dinliyorsanız oraya içten bir selam gönderiyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor.

gerilim ve oradan verilen mesajlar vardı. Dünden bugüne yansıyan haberlerin arasında yer buluyordu. Sizlerle paylaşacağız. Hafta sonu nasıl bir hava bizi bekliyor? Türkiye genelinde yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi, artacak mı? Soru işaretleriyle birlikte ama sizlere aktaracağız birazdan meteoroloji raporunu. Bugün malum Cuma, Cuma hutbesinde hangi başlıklar var? Dikkat çekici mesajlar öne çıkıyor yine. Her Cuma olduğu gibi neler var? Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinden yansıyanlar ve verilen mesajlar neler? Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız diyor. Burada modern İpek yolu olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve diğer ortaklarımızla bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de kullanacağız diye ekliyor. Türkiye enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkedir. Orta koridoru kullanarak Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünyaya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Kazakistan'la güçlü ortaklığımız sayesinde 10 milyar dolara yaklaşan ticaretimizi 15 milyar dolara ulaştırmak için çabalıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesine yansıyan mesajları bu şekilde. Erdoğan'la Tokayev görüşmelerin ardından Türkiye Kazakistan forumuna katıldı. İki ülke arasında tam 13 anlaşma imzalanmış. Bu arada Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı başlığıyla bir başka gelişmeyi görüyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk kez verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim ettiği Başkan Erdoğan'a övgü yağdırdı. Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması Sayın Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur diyor. Dolu dolu geçen bir Kazakistan ziyareti söz konusu, verilen mesajlar, yapılan anlaşmalar ve ortaya çıkan o büyük sinerji ile birlikte önümüzdeki günlerde belli ki Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler daha da güçlenerek devam edecek. Zehir tacirlerine 23 ilde darbe başlığını görüyoruz. Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturmada 23 ilde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerin katıldığı operasyonda 288 şüpheli yakalandı. Gece boyunca yürütülen 2670 güvenlik personelinin katıldığı operasyonlarda zehir baronlarına ve torbacılara büyük darbe vuruldu deniyor yine bir başka haberde. Bizi bombalar değil, geçmişimizi unutmak yıkar. Dekolonize film günlerinde sinemanın kültürel etkisi masaya yatırılmış. Bir ülkeyi yıkmanın en kolay yolunun geçmiş hafızasını silmek olduğunu belirten ünlü isimler, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız vurgusunda bulunuyorlar. Hakikaten de öyle. Bu zamana kadar yıllarca işte Hollywood eksenli filmlerle farklı bir kültür empoze edilmeye çalışıldı, öyle değil mi? Bütün dünyaya, sadece ülkemizde de değil, yine ülkemizde de bunun örneklerini zaman zaman gördük ve son dönemde de hem sinemanın dili hem kültürel bir aktarımla birlikte değerlerin ifade edilmesi ve değerlerin yansıtılması söz konusu olabiliyor. Bunu neden kendi lehimize çevirmeyelim? Neden bu değerlerin bir şekilde ahlak ve maneviyat üzerinde yükselmesini sağlamayalım, öyle değil mi? Birazdan aktaracağız Cuma hutbesinde de hem gençlere hem ailelere hem yetişkinlere verilen çok önemli mesajlar var. Bu mesajların özetinde de birlik ve beraberliğin, ahlak ve maneviyat şuurunun ne kadar önemli olduğu da ifade ediliyor. Önümüzdeki dakikalarda, ilerleyen dakikalarda tüm bu haberlerin ayrıntılarını sizlerle paylaşıyoruz. Gündemden sizleri haberdar ediyoruz ve gündemin nabzını elbette birlikte tutuyoruz. Tabii güzel eserler de yine sabahın bereketini yansıtacak ve sizleri güne daha iyi hazırlayacak. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Programımıza siz de dahilsiniz elbette, her zaman söylüyoruz, sizin mesajlarınızla birlikte programımız daha güzel geçiyor, daha bereketli oluyor ve sizler de kendinizi bu programa ait hissediyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Dolayısıyla bizlere mesajlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görmemiz açısından da bunu tercih ediyoruz elbette. Tabii sabahın bereketini, güzelliğini sizlerle birlikte paylaşıyoruz ve önümüzdeki bir saat boyunca sizleri gündemden haberdar ediyoruz. Evde, işte, yolda, okul yolunda, nerede bizi dinliyorsanız gönülden selamlarımızı iletiyoruz sizlere. Yeni güne emekle başlayan, mesaisine yetişmeye çalışan, çocuklarını okula hazırlayan ve direksiyon başında yol alan, bir taraftan evinde yeni bir telaşa başlayan herkese içtenlikle sesleniyoruz bugün. Sabahınız bereketli, gününüz aydınlık olsun, işleriniz rast gitsin, gönlünüz ferah olsun. Bugün attığınız her adım hayra, kurduğunuz her cümle güzelliğe vesile olsun inşallah diyoruz. Ne güzel dualarla başlıyoruz güne, öyle değil mi? Bugün gazetelerden birinci sayfalara yansıyan haberleri, gündemin satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun bir gündem var yine. Türkiye'nin gündemi hep yoğun olur malumunuz. Ve bakalım hangi başlıklar var. Hürriyet gazetesinden takip edelim bu sefer. Kazakistan'la 13 anlaşma başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı ve Kazakistan'la yapılan 13 anlaşmayı imzaladı. Bu arada Kazakistan ziyaretinden yansıyan bir başka gelişme daha var. O da şu: sıfır atık seferberliği artık dünyaya mal olmuş bir hareket. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan ve dalga dalga büyüyen bu hareket dünyaya da örnek oluyor. Hatırlayacaksınız, artık 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor. Yani Birleşmiş Milletler kürsüsünden bile dünyaya ilan edilen bir hareketten bahsediyoruz. Ve artık bir kültür olarak, zaten geçmişimizden bugüne taşıdığımız o kültür, tasarruf kültürü ve bütün kaynakların bir şekilde hakkıyla kullanılması ve gereğinden fazla kaynağın tüketilmemesi, o anlayışı var ya, medeniyetimizden bize gelen, inancımızdan bize gelen o miras, bugün sıfır atık ismiyle bütün dünyaya dalga dalga yayılıyor. Tabii bunun mimarlarına da bin teşekkür. Emine Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde sıfır atık laboratuvarını açtı. Açılıştan sonra Kazak sanatçılar bir konser vermiş. Buradan yansıyanlar da yine birinci sayfada yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Enflasyon tahmini 26'ya çıktı. Enflasyon hedefiyle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni açıklama geldi. Savaşın etkileri gerekçe gösterilerek 2026 yıl sonu tahmini 15-21 aralığından %26 hedefine çıkarıldı. Bu Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen bir açıklamaydı. Önümüzdeki süreç, önümüzdeki günler daha zor olabilir bu anlamda tabii, ama yine biz birbirimize kenetlenerek o zor günleri birlikte aşacağız diyoruz. İnşallah böyle bir niyetimiz ve böyle bir düşüncemizle birlikte yola koyuluyoruz elbette. Trump'tan övgü üstüne övgü gelmiş. Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyareti sıcak mesajlarla başlamış. Trump, Çin lideri Xi'ye büyük bir lidersiniz demiş. Dostunuz olmak benim için bir onurdur diye de eklemiş. Yasa dışı bahse 21 ilde darbe. Adana merkezde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 21 şehirde 200 kişiye operasyon yapıldı. Bu operasyonun ayrıntılarına yine birinci sayfada yer veriliyor. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız haberlerde özetle bu şekildeydi. Yine günün gelişmelerine göz atacağız. Birbirinden güzel eserler bu frekansta olacak. Diyanet Radyo'dasınız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Her yerde dinleniyoruz. Ne güzel, gelen mesajlar da bunu gösteriyor. Elbette hayırlı cumalar mesajlarınız var. Cumanın hayrı, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun demiş İzmit'ten Nizamettin Bey. Aynı zamanda servis şoförlüğü yapıyormuş. Allah Filistin'e kurtuluş nasip etsin diyor. Amin diyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Kahramanmaraş'tan selamlarını gönderen Mehmet Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dileklerini bizlerle paylaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramımız olan cumamız mübarek olsun. Konya'dan tüm dünyaya selam olsun demiş bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine de, Zübeyde Hanım sağ olsun. Evet, cuma ne güzel bir gün değil mi? Günün bereketi sabahtan başlıyor ve gün boyu devam ediyor. Ve inşallah hafta boyunca bu bereket devam eder diye ümit ediyoruz. Böyle dua ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tabii Mayıs ayında sağanak yağış etkili oluyor Türkiye'nin dört bir yanında. Hatta öyle ki dolu, hortum ve rüzgarla karışık yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor bazı illerimizde. O illerden biri de Çorum. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum kaydedilmiş, kayıtlara girmiş ve videolarını görebiliyoruz. Büyük de hasara yol açmış bazı evlerin. Çatısı uçmuş, devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler de ciddi manada tahrip olmuş durumda. 5 kişi de yaralandı. Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum özellikle Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara sebep olmuş. Yapılan ilk incelemelerde köylerin bazı evlerinin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin de devrildiği görülüyor. Bu köy 60 hane ve 22 ila 25 hane doluymuş valinin açıklamaları. Hortum nedeniyle bölgede de ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulamış Çorum valisi. Peki ne kadar devam edecek olumsuz hava koşulları? Daha doğrusu Türkiye genelinde nasıl bir hava hakim olacak? Son tahminlere bakacak olursak, batıda sıcaklık artacak, iç ve doğuda ise 4 ila 6 derece azalacakmış. Karadeniz'e sel ve fırtına uyarısı yapılıyor. İstanbul'da hafta sonu yağış geri dönüyor. Bugün güneşli ancak hafta sonu dediğimiz gibi yağış var. Bugün özellikle Karadeniz bölgesi için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor. Bugün gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Öğle saatlerinde yine Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yine vatandaşlardan ani sel, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Bölgesel olarak baktığımızda Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Dediğimiz gibi sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor. 3 ila 5 derece bir artış söz konusu. İç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalma söz konusu sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hava raporunu da verdikten sonra günün nabzını birlikte tutmaya devam ediyoruz. Öne çıkan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Birkaç gündür Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları özellikle haber kaynaklarına düşüyor. Nedir bu açıklamaların öne çıkan tarafı? Şu, özellikle ders kitaplarında kullanılan bazı ifadeler artık çıkartılmış ve yerlerine daha milli şuuru arttıracak şekilde ifadeler yerleşmiş sevgili dinleyiciler. Örneğin hangi ifadeler bunlar? Milli hafızamıza uygun şekilde güncellenen ifadeler.

ifadeler. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacakmış. Yine vatan, mavi, gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecekmiş. Yani mavi vatan şeklinde, yeşil vatan şeklinde ifadeler kullanılacakmış. Bu da yine Türkiye yüzyılının bir parçası, bir marif modeli söz konusuydu biliyorsunuz. Türkiye yüzyılında marif modelinde ifadeler, kavramlar da yine millileştiriliyor, milli hale getiriliyor. Bu kavramlar sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar pek çok derste görülebilecek, güncel gelişmeleri ve milli değerleri merkeze alan yeni bir terminoloji ortaya çıkarılıyor. Evet, buradaki bu bilinç inşallah gençlerimize sirayet eder. Milli bilinç gençlerimizin hafızasında yer eder. Çünkü ne yaparsanız eğitimle yapıyorsunuz. Neyi dönüştürecekseniz şayet eğitimle dönüştürüyorsunuz. Bu arada tabii değerler eğitimi de son derece önemli. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü yaşadığımız gelişmeler, yaşanan olaylar bunu hakikaten artık zorunlu kılmış durumda. Mesela İstanbul Büyükçekmece'de iki çocuk diyoruz çünkü evrensel beyannamelerin, insan hakları beyannamelerinin, çocuk beyannamelerinin gösterdiği şey 18 yaşın altındaki herkes çocuk kabul ediliyor. Cezalandırmaktan tutun da haklarına kadar bu böyle adlandırılıyor, böyle nitelendiriliyor ve böyle kabul ediliyor. Ama ne yazık ki son dönemde 18 yaşın altındaki bireylerin karıştığı suçları konuşuyoruz ve onlardan bir tanesi İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Evet, yanlış duymadınız. Ölen de 18 yaşının altında, öldüren de yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklanmış. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hakikaten içimizi sızlatacak şekilde. Tekrarı olmasın, bunu diliyoruz ancak, ama ne yazık ki böyle haberlerle bunları aktarmayı üzülerek tabii sizlere aktarıyoruz ama tasvip etmediğimiz, asla kabul edemediğimiz şiddet olayları ne yazık ki artık böyle büyük bir ağ gibi bizi çepeçevre sarmış durumda. Buna ses çıkartılması, buna önlem alınması, ama bunu sadece adalet mekanizmasından veya işte güvenlik mekanizmasından beklemek de hata olur. Belki tüm kurumların bir seferberlik anlayışıyla aile, milli eğitim, içişleri, adalet, tüm bunların hepsinin bir araya gelerek buna çözüm üretebileceği bir atmosferin oluşturulması gerekiyor. Çünkü artık konu çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Çocuklarımızı sokaktan, sokağın zararlarından korumak, tabii iş ailede başlıyor ama bazen aileler de yetersiz kalabiliyor. İnşallah bu problem bir an önce çözülür. Birazdan Cuma hutbesinde hangi ifadeler var, hangi konular aktarılmış, onu da sizlerle paylaşacağım. Orada da göreceksiniz gençlerin zararlı alışkanlıklardan, dijitalleşmeden tutun da ahlaki maneviyatımızı zarara uğratacak birçok zararlı etkenden korunması için de önerilerde bulunuluyor. Yeni saate geçeceğiz. Yeni saatte Cuma hutbesinin ayrıntıları da yine bu frekansta Diyanet Radyo'da olacak. Şimdi bir eser dinleyelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
2: Yeni saatten herkese merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz. Gününüz aydın olsun, işiniz rast gitsin diyoruz ve sabahın bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Bugün Cuma günü dedik, 15 Mayıs Cuma, gününüz aydın olsun dedik, gününüz bereketli geçsin dedik ve Cuma'nın yine bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün Cuma hutbesinde hangi konu gündeme gelmiş? Birden fazla konu var aslında. Şöyle öncelikle bir giriş yapalım. İslam kişinin Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir deniliyor. Ve Allah Resulü'nün hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir diye ekleniyor. Üzerinde kendinin hakkı vardır, Rabbinin hakkı vardır, misafirin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Bu öğütle birlikte Cuma hutbesi şekillenmiş. Birden fazla başlık var sevgili dinleyicilerimiz. Hak ve sorumluluk dengesi gözetiliyor, bundan bahsediliyor. Yani insanın kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını düzenleyen bir hayat nizamı olduğu ifade ediliyor İslam dininin. Ailenin vazgeçilmez öneminden bahsediliyor ve sevginin, saygının, kuşaklar arası bağın önemine değiniliyor. Burada yine ayrıca bir başlık açmak gerekirse çocuklara ve gençlere karşı bir sorumluluktan bahsediyor ve bu sorumluluğun değerlerle çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştirmekten geçtiği ifade ediliyor Cuma hutbesinde. Gençlere doğru rehberlik edilmesi ifade ediliyor ve tabii evlatları ihmal etmenin dini sorumluluk doğurduğu da hatırlatılıyor. Son derece önemli mesajlar bugün tam da böyle aslında güncel gelişmelerle birlikte de değerlendirilecek ve hayatımıza bu anlamda yön verebileceğimiz tavsiyeler, nasihatler var. Engelli bireylere karşı toplumsal duyarlılığın da önemine dikkat çekiliyor. Tabii modern çağın tehditlerine dikkat çekiliyor. Özellikle dijital mecralar, medya içerikleri ve bazı ideolojik akımların aile yapısını zayıflatabileceği uyarısı yapılıyor. Gençlerin zihinsel ve ahlaki dünyasının korunmasına da yine dikkat çekiliyor. Burada önemli olan bir husus, önemli olan bir başlık aslında nebevi ahlak. Nebevi ahlakın aileye taşınmasından bahsediliyor. Ve çocuklara örneklikle değer aktarımı yapılması gerektiği mesajı veriliyor. Ve nihayetinde şükür var, salih nesil duası söz konusu. Amacın sadece bugünü kurtarmak değil, salih, güçlü ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek olduğu ifade ediliyor sevgili dinleyicilerimiz. Milyonlarca Müslümanın umudu Türkiye'dir. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş'un açıklamaları öne çıkartılmış. İnsanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur. Bu kutlu yolda aziz milletimiz asırlarca insanlığın vicdanı, kimsesizlerin kimsesi, ezilen, hor görülen, yakılan ve yıkılan insanların hamisi olmuştur diyor. Diyanet İşleri Başkanımız Diyanet Haber'den de bu açıklamaların ayrıntılarını takip ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hakikaten son derece önemli mesajlar, bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Yine günün bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşacağımız mesajlar gelmeye devam ediyor. Tarsus'tan Ünal Bey herkese mutlu ve huzurlu günler dilemiş, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, eksik olmasın. Merve Hanım hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Dua eder, dua bekleriz diye de eklemiş, boykota devam açıklamasını da yine yapmış mesajında. Osman Erdem Kahramanmaraş'tan demiş ki, ya Rabbi mübarek cuma günü hürmetine birliğimizi sarsılmaz, gönüllerimizi bir eyle, vatanımızı her türlü fitne ve şerden muhafaza eyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karada, denizde ve havada daima muzaffer eyle, cumamız mübarek olsun demiş. Sıradaki eseri de tüm Diyanet Radyo dinleyen kardeşlerime hediye ediyorum diye de eklemiş. Antalya'dan okul yolundan bir gelen mesaj var. Cumamız mübarek olsun. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolundaymış. Evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Güvenle dinleyin diyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz sizlerle ve sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Dünden bugüne yansıyan haberler ve bugünün sıcak gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Zaman zaman eğitime özel parantez açıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Fark etmişsinizdir bunu. Çünkü Türkiye 100 yılı dediğimiz, içinde bulunduğumuz bu 100 yıl nihayetinde gençlerin omuzlarında yükselecek. Ne kadar nitelikli eğitim, ne kadar iyi eğitim ve ne kadar değerli eğitim almış olan gençler geleceğe o şekilde yürüyecek ve bu ülkenin güzel yarınlarını onlar temsil edecek. Dolayısıyla eğitim adına yapılan her şeyi desteklemek, güzellikleri desteklemek elbette borcumuz sizlere. Bugün yine göğsümüzü kabartacak bir haberi de aktarayım. Milliyet gazetesinden takip edelim isterseniz bu haberi. Türkiye'nin yüz akları başlığını görüyoruz. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul almışlar. Bakın 372 öğrenci 1448 kabul almış. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul almış. Harvard'a kabul edilen Bahçeşehir Koleji öğrencisi Doruk Çağlı, her türlü disiplini birleştirebildiğim bir alan istiyordum ve robotikte bunu buldum diyor. Geçen yaz MIT'nin sadece 100 öğrenciyi aldığı bir programa seçildim diyor. Yapamazsın, daha gerçekçi hedefler koy dendi, ancak umudumu kaybetmedim diye de ekliyor. Bir başka öğrencimiz Stanford'dan kabul ve 16 milyon lira burs almış. Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı, hayalinin Türkiye'ye geri dönüp tüm bildiklerini aktarmak olduğunu ifade ediyor. Yine Princeton Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Narin Yüksek'te dünyayı gezmeyi, füzyon enerjisinin ekonomik sürdürülebilir bir seçenek haline gelmesini sağlamak istiyorum diyor. Daha bu çocuklar 15-16 yaşlarında ama 17 yaşlarında ama ne kadar güzel hedefler koymuşlar kendilerine. İzmir Atatürk Lisesi'nden Beren Ela Kılıç, Strasbourg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yine bilgisayar mühendisliğinde, Cenevre Üniversitesi'nde Matematik, Bilgisayar ve Dijital Bilimler Üniversitesi'nde ayrı ayrı kabuller almış. Bir başka yine evladımız Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral da Virginia Üniversitesi'nde birinci sırada kabul alan öğrencilerimiz arasında yer buluyor. Ne kadar güzel, başarılarının devamını diliyoruz evlatlarımızın. Eğitime dair bir başka haber de Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer buluyor. Şehre göre meslek lisesi başlığını görüyoruz. Tek tip meslek lisesi dönemi bitiyor. İllerin sanayi yapısı ve ekonomik potansiyeline uygun mesleki eğitim verilecek. O ilin dinamik yapısına göre ve üretim kapasitesine göre meslek liselerinin açılacağı ifade ediliyor. Talep yoksa o lise kapanacakmış ve diğer taraftan da sanayici bu liselere yeni modelle öğrenciler tek mesleğe değil değişen sektörlere uyum sağlayabilecek mesleklere yönlendirileceği için de o ilin sanayicisi de yine bu eğitimlere destek verecekmiş. Bu da yine günün olumlu gelişmelerinden bir tanesi. Nihayetinde her şehrin bir karakteri, her bölgenin bir üretim gücü var. İşte meslek liselerinin şehirlerin dinamiklerine göre yeniden şekillenmesi tam da bu yüzden çok çok kıymetli. Bu yaklaşım eğitimle istihdam arasındaki o bağı güçlendirecek kapasiteye beraberinde de getireceği için son derece olumlu bir gelişme olarak da görülüyor. Çünkü doğru yerde verilen doğru eğitim hem bireyin geleceğini inşa ediyor hem de ülkenin üretim gücüne katkı sağlıyor. Bu anlamda da inşallah bu model güzel bir sonuca varır ve verimli sonuçlar üretir. Bu anlamda da başarılar diliyoruz elbette. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserlerle birlikte günü devam ettiriyoruz ve sabahın bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
6: Bugün okul yolundan ne güzel mesajlar geldi. Ankara Keçiören'den Güray Irmak, her sabah okul yolunda kızlarım, oğlum ve ben sizi dinliyoruz demiş. Rabbim hepimizi hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Amin diyoruz. Sizlere hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar, ben Ceylin. Babamla okuluma gidiyoruz. İşlerimiz biraz yoğun. Dualarınızı bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. İşleriniz rast gitsin diyoruz. Rabbim her işinizde kolaylık nasip etsin. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında bebeklerin ölümünü görmek acı veriyor demiş. Türkiye'nin anne baba bebek ürünleri, anne bebek ürünleri satan en büyük firmasının kurucusu Halil Erdoğmuş. İsrail'in 29 Nisan'da küresel Sumut filosuna saldırıp alıkoyduğu ve birkaç gün işkenceden sonra serbest bıraktığı 175 aktivistten biri olan Halil Erdoğmuş'un açıklamalarına yer veriyor. 26 yıldır bebek sektöründe olan Erdoğmuş, Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını söylüyor. Diğer taraftan Sumut yola çıktı yine. Küresel Sumut filosu dün Marmaris'ten yola çıktı. 54 gemi ve 500'ü aşkın aktivistin hedefi, İsrail'in tehdit ve engellerini aşıp Gazze'ye ulaşmak. Yolunuz açık olsun diyoruz. Akşam gazetesinde enerjinin rotası Türkiye başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan, daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı istediklerini söylüyor. Yine ortak üretime dair, savunma sanayine dair anlaşmalar imzalandı. TİKA'dan sıfır atık merkezi başlığını görüyoruz. Az önce ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım. TİKA Kazakistan'da sıfır atık eğitim laboratuvarı kurdu ve açılışını da Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Hep beyin göçü derler ya, aslında tersine göçle başlamış. 194 mühendis Aselsan için geri dönmüş sevgili dinleyiciler. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol açıklıyor. Son 1,5 yılda tersine beyin göçünde büyük gelişme yaşandığını ifade etmiş. Yurt dışından başvuran 2500 kişiden 194'ü işe başlamış. Almanya'dan, İngiltere'den gelen mühendislerimiz varmış. Buradaki teknolojilerin Avrupa'dan çok daha ileri olduğunu söylüyorlarmış. Ve bir de spor haberi, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı 4 4'lük gece adlı etkinlik bugün Rams Park'ta saat 19.05'te başlıyormuş. Gecede sarı kırmızılı futbolcularla taraftarlar bir araya geleceklermiş ve özel etkinliklerle kutlamalar yapılacakmış şampiyonluk.

galasının bu gece olduğunu da belirtmiş olalım. Evet, sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ettik. Hayırlı sabahların bugün de sonuna geldik. Sabahın bereketini, güzel sözleri, gündemin öne çıkan başlıklarını ve gönülden gelen muhabbeti sizlerle paylaştık. Evinde, iş yerinde, yolda, okul yolunda bizlere eşlik eden her bir dinleyicimize yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi gün sizlerin. Rabbim işlerinize kolaylık, gönüllerinize huzur, sofralarınıza bereket nasip etsin. Attığınız her adım hayra çıksın, emekleriniz karşılık bulsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Diyanet Radyo'da yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Hayırlı sabahlarınız olsun.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: günün duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
0: 26. Bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
8: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
9: Evet, doğru.
10: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
6: Evet, biz razıyız. Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
11: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
6: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medine'li Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriplileri sıkıştırmaya başladılar.
12: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
6: Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
13: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreç

0: Ki bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
1: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
2: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
3: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
4: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak, seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
5: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
4: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazreç'ten bir adamı Ettah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade. Sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu.
3: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
4: Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
3: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
4: Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
3: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
3: Ha şöyle, bak hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
4: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
3: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını

0: alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi.
1: Dinleyin. Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
2: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
3: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
4: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
0: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
5: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
1: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
5: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
6: Ne istiyorlar?
1: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
7: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
1: Ne diyecekseniz söyleyin.
7: Ayyaş, annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
1: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir. Bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
0: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
1: Ayyaş, gitme.
6: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
1: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
0: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
7: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
0: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar öylesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

91. Gün. Sağlık, değeri az bilinen nimet. Ayet-i Kerime Meali. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Enbiya

Suresi 83. ayet. Hadis-i şerif. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir yerde veba salgınının olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde de veba hastalığı varsa ondan kaçarak oradan çıkmayın. Fetva. Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla tedavi olmak caiz midir? Modern tıbba ilave olarak uygulanan yardımcı yöntemlere tamamlayıcı tıp, modern tıbbın yerine başka yöntemler uygulanmasına ise alternatif tıp adı verilmekle birlikte, son dönemlerde tıbbın alternatifinin olmayacağı, sadece tedavinin alternatifinin olacağı gerekçesiyle alternatif ve tamamlayıcı tıp yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü de modern tedavi yöntemlerine takviye olması için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını teşvik etmektedir. Sağlığın korunmasına büyük önem veren ve hastalık durumunda tedavi cihetine gidilmesini isteyen İslam, alternatifi olduğu müddetçe tedavide haram madde kullanılmasını yasaklamıştır. Buna göre modern tedavi yöntemlerinin yanı sıra gerek bilimsel gerekse tecrübi olarak etkinliği kanıtlanmış, sağlık açısından zararlı olmadığı bilinen meşru tedavi yöntemlerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında müracaat edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu tedavi yöntemlerine müracaatın uzmanların bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde olması önem arz etmektedir. Hikmetli söz. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık." buyurulmuştur. İsra Suresi 70. ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: Bir ayet. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

0: Ey yedidan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Maldan, mülkten, sahipten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Servet nedir? Kazanç nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bak dışarıda mevsimler nasıl da alçak tepelerden yüksek tepelere doğru dönüp duruyor. Ağaçlar hem yaprak döküp hem de vakti gelince yeniden tomurcuklanıyor. İşte doğanın kalbinde atan, köklendikçe güçlenen bu anlam, insana affetmenin bilgeliğini, hoş görmenin huzurunu, sabrın derinliğini öğretiyor. Her şey geçip gider bilesin. Benim dediğin ne varsa bir başkasının olacak. Bu seni üzmesin sakın. Sende de başkalarının benim dediği birçok hatıra saklı. Gör ki bir hakikati anlatma yarışında her şey her zaman. Dünya malına sahipsen övünme, eksiksen yerinme. Mülkiyet geçicidir. Sayıların ötesindeki sakinliğin ihtişamını hisset. Tarihe bak, kimler ne eşsiz hazinelerini bırakıp da gitmiş. İyice anla, sahiplik denen kısa süreliğine bir bekçiliktir. Şayet neslinin parıltısına kapılırsan, iki ucu da keskin hançeri kınından çıkarırsın. Bir yanı kibir, bir yanı endişe. Kan döker kime deyse, sahiplikte ısrarcı olan hikayenin sonunda esire döner. O halde unutma ki asıl zenginlik elindekinin kıymetini bilmek ama kalbini ona bağlamamakta sırlanır. Eriyip biten ömrün içinde ihtişama kavuşan biriktirdiklerin değil, geride bırakacağın iyiliklerdir. İnsan kök salmak ister, binalar yapar, kasalar doldurur, arazilere araziler ekler. Öleceğini bilse de hatırlamaz, hatırlamak istemez. Yaşamın sürüp giden akışı bozulmayacakmış gibi izler göğü ve yeri. Oysa kısa süreliğine emanetçidir hepsi bu. Ruhun derinliklerinde şekillenen nice elvan, fırından yeni çıkmış mis kokulu bir dilim çöreğin çiğnenmesini sağlayan sıhhatte görülür. Kıvamın bulunması için huzurun serin gölgeliğinde dinlenmek gerekir. Sadeleşmek denir buna. Vakti gelince senden gidecek olanlara nezaketle davranmak da asalettendir. Unutma. Her şey ak bir bulut misali gözden kaybolur. İnsan da. Masal biter, kelimeler susar, renkler dağılır. Düne bak, bir asır uzaklaştı adeta senden. Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmiş ehil bir kalp anlar sadece. Dünyalık için gönül kırmaya, benlik ağına düşüp kavrulmaya gerek yoktur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Biz de sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı

0: sahabi ile Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vâbisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vâbisa'ya baktı ve iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vâbisa dedi.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.
0: Vâbisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vâbisa buyurdu.
1: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
0: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
1: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
0: Allah'ın kutlu elçisi Vâbisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.

Etmesin kimse seni istiskal. Halka ver rıfkı tevazuyla selam. Zuhur ile eyleme teklifi kıyam. Sakın kimseye büyüklük ve kibir satma. Kimse de sana saygısızlık yapmasın. İnsanlara yumuşaklık ve alçak gönüllülükle selam ver. Ve sakın zorla onlara ayağa kalkma külfetini yükleme.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbim. Allah'ın adıyla söze başladım. Sanadır övgü dolu binlerce sena. Kadir ve tek Rabbim. Fanilik yok sana. Yaz yerle mavi göğü, güneşle ayı, yarattı geceyle gündüzü ve zamanı. Diledi ve bütün varlıkları yarattı. Bir kere ol dedi, dilediği oldu. Ona muhtaç bütün yaratılmışlar, kimseye yok ihtiyacı, eşi ve benzeri. Ey güçlü, kadir, ebedi ve müstani, yakışmazdı başkasına Allah adı. Ululuk sana, büyüklük sana, yoktur eş ve denk biri sana. Bir ve tek Allah'ım, ortak olamaz sana. En evvel sen vardın, sen varsın en sonda. Birlik, sayıya gelmez senin birliğin. Her şeyi kapsamaktadır kudretin. Ey sonsuz ilahi, şüphesiz sen teksin. Ne varsa çokluktur dışında senin. Ey gizli ve açık her şeyi çok iyi bilen. Gözden uzaksın fakat gönle çok yakın. Bellidir ay ve güneş gibi senin varlığın. Kavrayamaz akıl ve gönül nasıl olduğunu. Birliğin eşya ile ilgili değil senin. Eşyayı yarattın, onlar senin. Bütün varlıkları sen yarattın. Yalnız baki sensin varlıklar yok olunca. Yaratıcı varlığının yaratılmışlar şahididir. Üretilen iki, önceki birin hazır şahididir. Yok eşi ya da benzeri onun. Aklı ermez niteliğine mahlukun. Yürümez, yatmaz, uyumaz, uyanık daim. Ne benzer, ne kıyaslanır, ne tasavvur edilir. Ne geride, ne ileride, ne sağda, ne solda. Yeri ne altta, ne üstte, ne de ortada. Yeri yarattı, yer mevzu olamaz ona. Onsuz yer yok, bütün bunlar da yok. Ey her sırra yakin, her gönle yüce Allah. Bütün şekiller ve kudretler varlığına şahittir. Yarattın bu sayısız milyonlarca canlıyı. Ova, dağ, deniz, tepe, çukur yerleri. Mavi göğü binlerce yıldızla bezedin. Aydınlattın kara geceyi parlak gündüzle. Uçan, yürüyen ve duran niceleri. Rızıklarını sayende yer içerler. Yüksek arştan toprağın altına kadar ey Rabbim, hepsi sana muhtaçtır. Ey mümin, dilinle öv onu. Gönülden inanmışsan tut aklını. Nasıl olduğunu arama, gözet gönlünü. Varlığına inan, bul huzur ve sükun. Kendini tut, nice ve nasıl olduğuna karışma. Onu nicesiz ve nasılsız bil, sözünü uzatma.

0: haberler az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonundaysa 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu.

0: Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine, bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım,

yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin korumanın. Ne güzeldir senin korumanın yanımızda olduğunu bilmek.

0: Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Günün duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haberler az sonra. Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Tanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى İlâ ahiril hadîs. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halkeden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere, peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ihsan-ı inayeti başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde yaşayan bütün mümin ve müminatın üzerine olsun. Rabbim, ulaşmış olduğumuz mübarek cuma gününü, cuma saatini hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasipdar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında dinleyen kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, bugün sizlerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik başlığı altında

bazı hususları konuşmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, gençlik devresi ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için, olgunluk dönemi için oldukça bereketli bir dönemdir, bereketli bir havzadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu döneme özel bir anlam atfediyor. Ahiret yolculuğunda herkesin gençliğini nerede tükettiği sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bizlere bildiriyor. Hatırladığınız çok meşhur bir hadis-i şerif var. Onunla sohbetime başlamak istiyorum. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: La tezulu kademel abdi yevmel kıyameti hatta yüs'ele an erba'in. Şu dört şeyden sorulmadıkça, evet, kıyamet gününde ayrılmak mümkün değil, adım atmak mümkün değil. An umrihi fîme efne, ömrünü nerede geçirdiğinden. Bizim konumuz ile ilgili olan hemen ikinci cümle geliyor. Ve an şebâbihi fîme eblâhu, gençliğini nerede harcadığından sorulmadıkça. Diğer cümleleri de aktarayım sizlere. Ve an mâlihi min eynek tesebehu ve fîme enfekahu, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından. Ve bir de ve an ilmihi mâze amile fîh, ve ilminden de sorulmadıkça, ilmiyle ne yaptığı da sorulmadıkça kıyamet günü oradan ayrılması mümkün olmayacaktır. Her birimiz bu sorulara muhatap olacağız. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek, himaye görecek yedi sınıf insanı sayarken ikinci sırada yine gençleri sayıyor. Ama nasıl genç? İmam-ı Adil'in birincisi adil yönetici. İkinci sırada ve şabbün neşe fi ibadetillahi azze ve cel. İkincisi de neşe ve huzuru Rabbine ibadette arayan, ona kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde büyüyen genç buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, daha çokça hadis-i şerif var. Bu iki hadis-i şerifi hatırlattıktan sonra diyoruz ki kulluğun zirve boyutunda yaşadığı dönem gençlik dönemidir. O zaman madem ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere ve bu döneme büyük önem veriyor, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Genç için en güzel örnek deniz feneri mesabesindeki en önemli merkez Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hep söyleriz ya, onun çocukluğu da, gençliği de, bütün hayatı da biz müminler için örnek bir hayat. Onun hayatı Kur'an, o yaşayan Kur'an idi diyor alimlerimiz. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Sadakallahu l-Azim. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. En güzel örnek hepimiz için.

için, gençlerimiz, çocuklarımız ve bizler için, büyükler için en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü ile genç ashabı arasında çift yönlü hakiki bir sevgi vardı. Allah Resulü çocukları, gençleri seviyor, onlar da onu seviyordu. Hatırlayınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'nin çocukları onu karşılamıştı. Diyorlardı ki, ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. Sevgili Peygamberimiz de şüphesiz Allah'a yemin olsun ki ben de sizi çok seviyorum diyordu. Karşılıklı bir sevgi vardı aralarında. Değerli kardeşlerim, bugünün gençlerinin de aynı muhabbetle rahmet peygamberlerini, peygamberini bütün yönleriyle tanımaları, sevmeleri, örnek almaları, onun güzel ahlakını yaşamaları her bir çocuğumuz için, her bir gencimiz için çok önemli bir ideal olması gerekir. Bu da bizim için önemlidir. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağları aşan örnekliğiyle geçmişten günümüze ışık tutan aydınlatıcı bir kandil bizler için, hepimiz için. Rabbimiz buyuruyor, Ahzab suresinin 45-46. ayetlerini sizlere arz edeyim. Bismillah. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîra. Sadakallâhu'l-azîm. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni şahit, tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. İlk günden bugüne onun mesajları kainatı aydınlatıyor, bizleri aydınlatıyor, bütün insanlığı aydınlatıyor elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, o zaman şunu hemen başta söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişim esas almış, böyle bir iletişim kurmuş. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetine en önce icabet edip ona gönül verenlerin çoğunun gençler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi ilk Müslümanları say diye sorulur. Hemen çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz. Kim Hazreti Ali Efendimiz? Evet, Hazreti Ali deyince küçük yaşta iman etmiş ve Peygamberimizin yanında kalmış, onun terbiyesinde büyümüş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, en sıkıntılı zamanlarda dahi onun yanında yer almış. Allah'ın dini için, İslam için hep gayret etmiş. Sahabi, Efendimizin aynı zamanda damadı, ilimde, ihlasta, takvada, samimiyette, şefkat ve merhamette, kahramanlıkta, birçok hususta üstün vasıflara sahip. Hatırlıyorsunuz, savaş kızıştığı zamanda, ilk başlarda rakiplerini yenmesiyle ünlü. Bedir Savaşı'nda 21-22 yaşlarında ordunun sancağı ona verilmiş. Tebük Savaşı dışında bütün savaşlara katılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği yapmış. Yani nazil olan ayetleri yazmakla görevlendirilmiş. Kur'an'a ve sünnete son derece bağlı, Kur'an'ı çok iyi bilen, zühdüyle, takvasıyla öne çıkmış bir insan.

İnsan diyor ki, bana Allah'ın kitabından sorunuz. Allah'a ant olsun ki ister gece insin, ister gündüz insin. Biliyorsunuz ayetlerin leyli ve nehari dediğimiz gece gündüz inenleri var, seferde inenler var vesaire. Diyor ki, ne zaman olursa olsun bilmediğim bir tek ayet yoktur. Böyle bir insan. Değerli kardeşlerim, önemli bir husus da şudur. Bugün için hatırlatmış olayım. O zaman bugünkü şekilde mezhepler yok. Efendim, Hanefiliğin banisi kabul ettiğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife 699 yılında doğuyor. Peki Hazreti Ali Efendimizin şehadetinden, vefatından 40 yıl sonra ne Hanefilik var, ne Şafilik var efendim, ne Alevilik, hiçbir şey yok. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla o Kur'an ve sünnete, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı bir insan. Peki bu kadar yeter. Başka kim var? Zeyd bin Sabit, vahiy katibi, Tebük seferinin sancaktarı, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın cem edilmesinde komisyon başkanı olmuş. En büyük iyiliklerinden birisi. Değerli kardeşlerim, başka genç denildiği zaman bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'ye gönderilen genç öğretmen Musab bin Umeyr. Sohbetimin sonuna doğru birkaç cümleyle yeniden değineceğim. Değerli kardeşlerim, Musab bin Umeyr'e. Başka kim var? Muaz bin Cebel var. Yemen'in dini hayatını şekillendiren Yemen valisi, Yemen kadısı. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün Suriye'ye sevk ettiği ordunun başına komutan olarak görevlendirdiği Üsame bin Zeyd var. Babası ilk Müslümanlardan, kölelikten hürriyete kavuşturulmuş ilk Müslüman. İlk Müslümanlardan. Enes bin Malik, Ebu Hureyre. Bunlar kim? Allah Resulü'nün etrafında yetişen, büyüyen, İslam'a büyük hizmetleri olan genç sahabiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, buradan hareketle şunu bir defa daha ifade edeyim. Cinsiyet üstü bir kavram olan gençlik, kimlik ve kişilik açısından toplumda var olmaya kapı aralayan belirleyici bir dönemdir. Çok önemli bir dönem. İnsan birçok şeyi bu çağda elde ediyor. Efendim, ilmini, işini, eşini, ne söylerseniz aşını bu zamanda kazanıyor. Değerli kardeşlerim, bu özel çağa kadarki süreci besleyen ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de üzerinde önemle durduğu aile kurumu, elbette ki çocukların, konumuz gençlik, gençlerin yetişmesinde büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan ideal aile yaşantısı olmadan, ideal bir eğitimden, ideal bir gençlikten bahsetmek mümkün değil. Bakınız, bugün toplumsal hayatı tüm yönleriyle etkisi altına alan bireysellik var. Dünyevileşme var. Sanal yaşam. Efendim, bir kısım popüler kültürler kulluktan uzak, gündelik anlayışla insanımızı, özellikle gençlerimizi ideal boyuttan uzaklaştırmaya çalışan bir kısım çalışmalar, gayretler var. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün, evet, çağın birçok ilgi alanları var. Onlara yönelen gençlerimiz var. Efendim,

popüler kültürün, moda akımların, marjinal yaklaşımların, bir kısım yanlış ideolojilerin, hatta terör örgütlerinin üzerinde oyun oynamak, oyun kurgulamak istediği en mülayim kesim çocuklarımızdır, gençlerimizdir. İçinde bulunduğumuz modern çağ, hayatın sunduğu bir kısım imkanları, hazları sınırsızca yaşayan bireyler üretmek istiyor. Hep tüketen gençler istiyor. Reklamlara bakın, üretilen bir kısım gıda maddelerine bakın, değil mi? Haz alan, hep tüketen bir gençlik. Maalesef günümüzde insanların dinin etkisinden kurtarılması, böylece seküler bir düzenin kurulması amaçlanıyor, planlanıyor. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Diğer yandan gençlerimiz bir kısmı ne diyor? Aman ben varsam dünya var. Ben yoksam bana ne dünyadan? Gençlerimizi tenzih ediyorum. Sorumsuzca, hiçbir sorumluluk anlayışı olmadan yetiştirilmek istenen gençlerimiz var. Değerli kardeşlerim, bizleri bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu olumsuz çabalara rağmen bir nebze olsun sevindiren nedir biliyor musunuz? Gençlerimizin ibadet etme düzeylerinde bazı eksiklikler görülse de dini duyguları hala güçlüdür. Elhamdülillah hala zirvededir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ya, efendim çocuğumuz şöyle oldu böyle oldu, ateist oldu bilmem deist oldu. Yok, bunu kabullenemeyiz. Ne var peki? Birbirimizi anlamada sıkıntılarımız var. Değerli kardeşlerim, deist dedikleri yavrumuz da elini açıyor, dua ediyor, Allah diyor. Kaldı ki, efendim ben inanmıyorum, Allah'a haşa inanmıyorum diyen insanlarda bile bir şey yapacağı zaman Allah'a sığınmayı görüyorsunuz. Bismillah diyor, Allah beni korusun diyor, neler diyor neler. Değerli kardeşlerim, şunu da hatırlatmak isterim. Dini yaşantısında samimi gençlerimizin sayısı da az değil elhamdülillah. Saf ve temiz yavrularımız da var. Onlar da çoğu. Efendim, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemiyor. Birinin bir işe girecek, araya girmesini istemiyor vesaire. Böyle yavrularımız da çok elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, işte bu tür gençlerin samimiyetlerini muhafaza etmelerini sağlamak, efendim sadece dünya nimetlerine, sadece nimetlerden haz almaya, tüketmeye sevk edilen diğer gençlerimizi de efendim eğitmemiz, onlara da gerekli değeri vermemiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu bölümde sizlere birkaç misal arz edeceğim. Ve şöyle diyoruz, genç denildiği zaman aklımıza Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yanlışların karşısında tavır koyan bir genç aklımıza geliyor. Hatırlayınız, içinde doğduğu putperest toplumun ve ailenin batıl geleneklerine karşı dimdik duruyor. Gerçeği arıyor. Rabbini bulma yolunda ben batan, giden, kaybolan, terk eden, kendisini dahi koruyamayan, kendisine ve başkasına yararı olmayan ilah sevmem, benim böyle bir ilahım olamaz diyor. Çokça uzun ama birkaç ayet sizlere en azından bir kısmını maliyle arz edeyim. Bismillah. Felemme cenne aleyhil leylu ra'a kevkebe ila ahir. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sev.

Hem dedi. Enam suresinin 76. ayeti. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezsen elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Devam ediyor. Efendim güneşi görüyor. Ne diyor? Rabbim budur, zira bu daha büyük bir araştırma içerisinde. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ve sonra 79. ayet, bismillah. İnni veccehtu vechiye lillezî fetara s-semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Sadakallahu l-azîm. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Değerli kardeşlerim, işte böyle hakkı arama sevdasında hak ile yoğrulan bir genç, canıyla sınansa da itaatten ayrılmayan İsmail aleyhisselam gibi bir genç. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban'da çokça hatırlıyoruz. Efendim İbrahim aleyhisselam bir adağı vardır. Rüyasında İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini görür. Evladını açar meseleyi. Ne der biliyor musunuz? Bismillah. Kale ya ebeti if'al ma tu'mer seteciduni inşallahü mines sabirin. Sadakallahu l-azim. Dedi ki, babacığım, evet, kurban etmek istiyorum. Mesele uzun, şimdi onu anlatmaya kalksam zamanım bitecek. Kurban etmek isteyince diyor ki, sana emredileni, sana buyrulanı yap babacığım. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Böyle bir genç. Evet, anne babaya itaati zaman zaman konuşuyoruz. Allah'a isyana teşvik etmediği sürece anne babaya iyilik etmek, emirlerine itaat etmek. Değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf gibi bir genç aleyhisselam zindanlara atılsa da sabrını hiç yitirmeyen azimli ve kararlı, hatırlayınız, kardeşler onu kuyuya atıyor. Efendim sonra da getirip kanlı gömleği babasına gösteriyorlar. Babası üzüntüden gözleri kör oluyor. Efendim ağlamaktan gözlerine perde iniyor. Öte yandan kuyuya atılan Yusuf'u buluyorlar. Efendim Mısır'a gitmekte olan bir kervana satıyorlar. Ama Yusuf aleyhisselam daha sonra ne oluyor? Mısır'a sultan oluyor. Efendim Yusuf'un güzelliğiyle meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Saraya alan Züleyha ona gönlü kayıyor. Ama bütün bunlara rağmen Yusuf aleyhisselam ona karşılık vermiyor. Ne diyordu? Bismillah. Ve mâ überri'u nefsî innen nefse leemmâratun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. İnne rabbi gafurur rahîm. Sadakallahu l-azîm. Evet, yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ne yapmıştı? Evet, bu ilgiye karşılık vermemiş, Allah'a sığınmış. Peki sorarım sizlere, onun nefsi yok muydu? Hani şimdi diyor ya, genç canım diyor, şimdi dokunmamak lazım. Sonra ne yaparsa yapar, tövbe eder, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir anlayış, sakat bir anlayış. Nefsi vardı Yusuf aleyhisselam'ın da, ancak o Allah'a niyazda bulunmayı seçmişti. En iyi yolu seçmişti. Allah'a inandı. Allah da onu
günaha düşmekten muhafaza etti değerli kardeşlerim. Bu örnekleri sıralayabiliriz. Peygamberlerin hayatında da aleyhissalatu vesselam. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, genç denildiğinde isteriz ki her bir gencimiz Cafer bin Ebi Talip gibi olsun. Habeşistan'a İslam'ın mührünü vuran Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'in abisi, ondan 10 yaş büyük, İslam'a ilk iman eden gençlerden. Biliyorsunuz Mekkeli müşriklerin işkenceleri, zulümleri artınca sevgili Peygamberimiz Habeşistan'a hicrete izin veriyor. İşte onların birisinin başında da Cafer bin Ebi Talip var. Geliyorlar elçiler, mesele uzun, şikayette bulunuyorlar. Amr bin As diyor ki Habeş kralına, Necaşi'ye, bunlar atalarımızın dinini terk edip ilahlarımıza hakaret ettiler. Gençlerimizi kandırıp bizden ayırdılar. Aramıza ayrılık soktular vesaire. Uzun uzun anlatıyor. Cafer bin Ebi Talip ayağa kalkıyor. Genç sahabi. Ey hükümdar! Allah içimizden soyunu sopunu tanıdığımız, doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz bir kimseyi elçi olarak gönderdi. O bize efendim bir tek Allah'a inanmayı, yanlışları terk etmeyi, efendim yalanı, yetim malı yemeyi vesaire sayıyor sayıyor. Bunun karşısında Necaşi bu sözleri dinledikten sonra diyor ki onun Allah tarafından getirmiş olduğu sözlerden aklında olan var mıdır? O da Meryem suresinin baş tarafından okuyor. Bismillah. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya ila ahir. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağırdı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir diye devam ediyor. Necaşi bu ayetleri dinledikten sonra ağlıyor. O kadar ağlıyor ki rivayetlerde gözyaşları sakalını ıslatıyor. Yanında bulunanlar da ağlıyor ve hatırlarsınız gelen elçilere Mekke'den hicret eden Müslümanları teslim etmiyor, adeta onları korumaya alıyor. Değerli kardeşlerim, genç denildiği zaman Musa bin Umeyr gibi bir genç olmalı. Öyle gençler yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. O, hatırlayınız, Mekke'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Dünyanın bütün nimetleri önüne de serilse hayat ne kariyerdir ne konfordur, hayat iman ve cihattır deyip Allah'a teslim olmuş, Allah Resulü'nün davetine icabet etmişti. Ya Efendimiz onu Medine'ye göndermişti. Yesrib'i medineleştirmek adeta ona nasip olmuştu. Medine'yi ayağa kaldıran, adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine zemin hazırlayan sahabi, genç sahabi, 20-22 yaşlarında bir öğretmen. Evet. Uhud'da şehit edilince bir zamanların en zengin, en yakışıklı delikanlısı için üstünü örtecek kefen dahi bulunamamıştı. Efendimiz buyuruyor, diyor ki o gün لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَمَا بِهَا اَرَقُّ هُلَّهِ İlâhir. Seni Mekke'de gördüğümde senden daha güzel giyinen,
senden daha yakışıklı kimse yoktu. Musab bin Umeyr.

meylediyor. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkayı başına örtseler ayakların açılıyor, ayaklarını örtseler başın açılıyor buyuruyor. Ve hüzünlü gözlerle ashabına diyor ki, o elbiseyi baş tarafına çekiniz, ayaklarını izhir otuyla örtünüz. Ayakları kefen yetişmediği için otla örtülüyor. İşte bu nedenle değerli kardeşlerim, kim olursa olsun iman eden herkes, gençler, ya şu telefonları bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Kim olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin musabı görsün, Hazreti Ali'si görsün, Cafer bin Ebi Talib'i görsün, daha nice sahabiler gibi görsün. Değerli kardeşlerim, vakit hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan köyümüze, mahallemize, sitemize, şehrimize, ülkemize, ne derseniz, insanlığa iyiyi, güzeli ve hakkı anlatma vaktidir. Hani bizim bir sloganımız var: İyilikler yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışma vaktidir. Dolayısıyla imanlı, ahlaklı, vatansever, değerlerini bilen, İslam'a ve insanlığa sevdalı gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Değerli kardeşlerim, biraz önce isimlerini saydım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler içerisinde gençlerin çoğunlukta olması manidardır. Efendimiz buyuruyor ya, beni yaşlılar tekzip ederken, yalanlarken gençler bana iman etti buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimin sonlarına doğru geliyorum. Bu bakımdan diyoruz ki, ne olur gençlerimize değer verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi henüz hayattayken Hazreti Ali gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Zeyd bin Sabit gibi nice gençlere kendi ortamında sahabenin, bu sahabelere, diğer sahabelere fetva vermelerine müsaade ediyor. Yetişmelerine ön ayak oluyor. Değerli kardeşlerim, Ashab-ı Suffe'ye bir bakın. Çoğu genç ve buradan yetişen alimlerin, İslam'ın öncülerinin değişik bölgelere giderek İslam'ın yayılmasına nice katkılar sağladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güven duyuyor, onlara imkan ve fırsatlar tanıyor. Bu sayede İslam kısa zamanda daha geniş çevrelere ulaşıyor. Çok konuşmakla bir şey olmuyor. Örnek hayatlar insanlar üzerinde tesirli oluyor değerli kardeşlerim. Ashab-ı Suffe'nin seçkin gençleri var. Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel, Enes bin Malik, Hüsame bin Zeyd, niceleri. Bu büyük şahsiyetler

Efendimizin metodudur, usulüdür. Onun yaklaşımları sonucu sorumlulukların bilincinde yüksek şahsiyet ve daha sahibi kumandanlar, alimler, hakimler yetişmiştir. Ve Hazreti Peygamber gençlerin iyi yetişmesi için onlara özel ilgi göstermiş, onlara müsamaha etmiştir. Değerli kardeşlerim, ne yapmış? Efendim ilmi teşvik ediyor, spor yapmalarını teşvik ediyor. Elçilik ve yönetim gibi pek çok alanda onların yetişmelerini teşvik ediyor, yeteneklerini sergilemelerine imkan veriyor. O zaman herkesin söylediği şu sözü ben de bir defa daha söyleyeyim. Bismillah. Değerli kardeşlerim, bizi dinleyen kıymetli dinleyenler, yarınlara ümitle bakabilmek için her bir gencimizin rol modeli, az önce söyledim, genç öğretmen Musab bin Umeyr, Hazreti Ali, Ebu Hureyre ya da bir ya da başka bir sahabi olmalı değil mi? Şimdi üzülerek ifade ediyorum. Küçücük çocuklarımız bile bir yabancı takımın bütün futbolcularını sayıyor. Ya hadi bakalım, bana ilk Müslümanları say dediğin zaman, bana Kur'an'dan peygamberlerden say dediğin zaman, efendim genç sahabilerden, ilk Müslüman olan çocuklardan say dediğim zaman niye sayamıyor benim yavrum? Onların kabahati yok. Kabahat benim. Öğretemedik, yetiştiremedik. Değerli kardeşlerim, başka yolumuz yok. Almanların bir sözü var, zaman zaman hatırlatıyorum. Ya eğitirsiniz ya da katlanırsınız diyorlar. Yani eğitmezseniz ne sıkıntılar ortaya serdiklerini, sergilediklerini hepimiz görüyoruz. Sırası geliyor, kaldırım taşlarını söküp bu memleketin güvenlik güçlerine fırlatan adamları görüyoruz, sözüm ona. Bunlar başka yerden gelmiyor. Bizim çocuklarımız. Bu bir misal. Değerli kardeşlerim, çocuklarımız bizim için en büyük emanettir. Bir defa daha hatırlatıyorum. Bizim görevimiz, hani Efendimiz buyuruyor ya, kullu mevludin yüledu alel fıtra, tertemiz dünyaya gelen yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, eğitmek, hem kendilerine, hem bize, ailelerine, anne babalarına, hem memleketine, hem de insanlığa faydalı nesiller olmasını sağlamaktır. Değerli kardeşlerim, çocuklarımızı yeni karılmış yumuşak bir hamur misali ustaca şekillendirmek ya da onlara yazık ederek heba etmek bizim elimizde. Allah muhafaza. Yazık edersek, heba edersek kendimiz de heba oluruz. Kendimize yazık ederiz. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir. Çocuk diyoruz, sonra genç, sonra yetişkin oluyor. Şimdi siz zamanında iyi eğitmezseniz, efendim 18, 20, 30 yaşına geldiği zaman verim alabilir misiniz? Alamazsınız. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir değerli kardeşlerim. Bu dönemi iyi değerlendirerek çocuklarımızı işin özü, Allah'ın bizden istediği gibi yetiştirmeye hepimiz mecburuz. Efendim, ben bir yaz kursuna gönderiyorum. Şimdi yaz kursu yaklaşıyor. 20 gün o dini bütün bir çocuk olsun. Olamaz yahu. Nereden olsun? 20 günde mantar yetişmiyor. Özür diliyorum. Efendim, İmam Efendi'ye gönderiyorum. Camiye gönder. Ama birçok şeye ehemmiyet verdiğimizden daha fazla dini eğitimine, dini terbiyesine önem verebiliyor muyuz? Her ihtiyacını karşılıyoruz. Bu doğru değil. Değerli kardeşlerim, dünya

Hayatında en büyük emanet olan çocuklar bizim için önemli bir sınavdır, unutmayınız. Birçoğu maalesef bu nimetin kıymetini bilemiyor. Çocuğa sahip olmayanlar yanıp tutuşuyor ki evladım olsun. Evladı olanların halini de sizleri tenzih ediyorum. Birçoğunun ne durumlara düştüğünü görüyoruz. Rabbim bizleri, yavrularımızı, neslimizi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, her anne baba Allah'ın kendilerine verdiği bu emaneti gözleri gibi bakmakla, korumakla ve iyi yetiştirmekle mükellef. Hepimiz sorumluyuz. Hani diyor ya, buyuruyor ya Efendimiz. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Aslında tam manası hepiniz çobansınız. Ya sorumlusunuz diye biz tercüme ediyoruz. Sorumluluk. Şimdi siz, özür diliyorum, koyunlarınızı otlatan bir çoban, bir tanesi kaybolduğu zaman ne yaparsınız yahu? Değerli kardeşlerim, bu bakımdan çocukları doyururken, okuturken, ödüllendirirken, cezalandırırken, kısacası az önce arz ettiğim gibi taze karılmış bir hamur gibi yoğururken Yüce Allah'ın rızasına uygun şekil, usul neyse o şekilde yapmak, o şekli seçmek zorundayız. Gün gelecek, emanetin sahibi olan Yüce Rabbimiz bizlere soracak. Çocuklara nasıl davrandınız? Onları nasıl yetiştirdiniz? Onlara neler kazandırdınız? Onlardan neleri esirgediniz? Evet, anne babalara mutlaka sorulacak. Değerli kardeşlerim, anne babalık görevi sadece çocuğun karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmiyor. Efendim, dünyevi ihtiyaçlarını karşılamakla bitmiyor. Bir türlü orta yolu bulamadık. Yok yok, her ihtiyacı karşılanıyor. Efendim, yapmadığınız zaman küsüyor, kızıyor. Laf söylenemiyor. Bir orta yolu bulamadık. Değerli kardeşlerim, yavruların terbiyesi, eğitilmesi ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmesini sağlamak hepimizin görevi. Bu ise evet biraz zor ve uzun bir süreç. Hani bir Çin atasözü var ya, bir yılda ürünü almak isterseniz tahıl ekin diyor. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Efendim, eğer 10 yılda ürün almak istiyorsanız meyve dikin diyor. Ama insan 100 yılda yetişiyor. İnsan yetiştirmek için 100 yıl gerekiyor diyor. Kolay değil. Özellikle bizim toplumumuzda yıllardır, asırlardan beri bir kısım kültürlerin etkisi altında kalan bu milleti yeniden özüne, değerlerine döndürmek o kadar kolay değil. Hala çırpınıyor bir kısım insanlar. Kur'an diyorsunuz, deli oluyor. Ya Kur'an Allah'ın kitabı diyorsunuz, sırası geliyor ben de Müslümanım diyor. Anlamıyorum. Anlıyorum da onları anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah çocukların bir imtihan vesilesi olduğuna dikkatlerimizi çekiyor ve buyuruyor. Bismillah. Ve alemu ennema emvalukum ve evladukum fitne ve ennallahu indehu ecrun azim. Sadakallahu azim. Mal ve çocuklarınızın, dünya bir imtihan zaten. Dünyadakiler de imtihan. Hepsi vesile. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında olduğunu unutmayın. Rabbimiz buyuruyor. Ben de sizlere aktarıyorum. Zaten biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, dedik ya, insan yetiştirmek zor ama zorluğu kadar da değerli, yoruculuğu kadar da onurlu bir iş. Zira sonuçta anne babalar yüzlerine ak edecek bir evlat yetiştirmek suretiyle üzerlerine düşeni yapmanın huzurunu yaşayacak. Ve evlat imtihanını kazanmış olacağız Allah'ın izniyle.
Dolayısıyla evlatlarına yeterince emek vermeyenler ve bu işi ciddiye almayanlar ise hem kendilerine hem evlatlarına yazık edecekler, hüsrana uğrayacaklar. Rabbim hüsrana uğrayanlardan eylemesin. Değerli kardeşlerim, Tahrim suresinin 6. ayeti nazil oluyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara ila ahir. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, kendimizi koruruz ama çoluk çocuğumuzu nasıl koruruz? Diyor ki Efendimiz, buyuruyor, Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız. Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumaktır. Değerli kardeşler, bizler sorumluluğumuz altında olanları cehenneme götürecek davranışlardan uzak tutmakla sorumluyuz. Doğar doğmaz sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduğumuz yavrularımızı asla ihmal edemeyiz. Başkalarının yanlış düşüncelerine bırakamayız. Görevimiz onları güvenle yetiştirmek, iyi yetiştirmek, ahlaklı yetiştirmek, dini bütün insanlar olarak yetiştirmek, sonunda da hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak. Rabbim hem dünyasını hem de ahiretini kazananlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bilmeliyiz ki çocuklar emir ve tembihlerden çok güzel örnek olmayı sever. Bu bakımdan yavrularımıza güzel örnek olacağız. Güzel işler yapacağız. Kendi yaptığımız yanlışları aman ha yapma dediğimiz zaman asla tesirli olamayız. Evet, Efendimizin bir güzel cümlesiyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Hep iyi evlat istiyoruz ya, hayırlı evlat istiyoruz ya, bu bakımdan Efendimizin şu öğüdünü hiçbir zaman unutmamamızı başta nefsim olmak üzere tavsiye ediyorum. Buyuruyor Efendimiz, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْتَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmuş olamaz. Değerli kardeşlerim, güzel terbiye, edebi, ahlakı, doğrular namına ne varsa onları öğretmek bizim görevimiz. Yanlışları belletmek bizim görevimiz. Rabbim bu manada görevlerini layıkıyla yapan evlatlarını, yavrularını Allah'ın bizden istediği gibi yetiştiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde olduğu gibi gençlere, çocuklara efendim hem nasihat eden hem güzel örnek olan, onlara gerekli imkanları hazırlayan büyükler, özellikle anne babalar olmayı nasip eylesin. Rabbim ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Bizleri, güzel ülkemizi, İslam beldelerini her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın değişik yerlerinde inim inim inleyen kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına, ülkemizin düşmanlarına, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklına yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu.
6: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: giderken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda ise 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. محترم Müslümanlar, İslam kişinin Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir. Üzerinde kendinin hakkı vardır, Rabbinin hakkı vardır, misafirinin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Aziz müminler, eşlerin sevgi ve saygıyla birbirine bağlı kaldığı, büyüklere hürmetin eksik edilmediği, çocuklarla bereketlenen bir aile yuvası kurmak, onu korumak ve güçlendirmek, insani ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Zira kişinin ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak huzur bulduğu, İnanç ve medeniyet değerleriyle buluştuğu ilk yer ailesidir. Erdemli bireylerin oluşturduğu faziletli bir toplum ve barış içinde bir dünya inşa etmenin yolu aileden geçmektedir. Yüce Rabbimiz kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgiyle merhamet koyması onun varlığının delillerindendir buyurarak bizlere ailenin ilahi bir lütuf olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla hiçbir yapı aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini asla dolduramaz. Kıymetli Müslümanlar, dinine bağlı, mukaddesatına saygılı nesiller yetiştirmek, ihmal edemeyeceğimiz diğer bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımızdan bize miras kalan kimlik, aidiyet ve fedakarlık gibi hasletleri gençlerimize kazandırmak asli vazifelerimizdendir. Evlatlarımıza değer vermek, onları dinlemek, iki cihan saadetleri için kendilerine rehberlik etmek vazgeçemeyeceğimiz görevlerimizdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Değerli müminler, engelleri azimle aşmaya çalışan kardeşlerimize ve ailelerine karşı duyarlı olmak ise dini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sebeple kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir nebevi tavsiyesine uyarak ibadethanelerimizi, okullarımızı, binalarımızı, sokaklarımızı engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde imar etmeliyiz. Hayatı özel gereksinimli kardeşlerimiz için kolaylaştırmanın gayretinde olmalıyız. Aziz Müslümanlar, bugün topyekün bütün insanlık pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen, Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevi ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır. Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz. Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle.
1: Cuma hutbesi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Din ve Hayat az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Dinim İslam adlı eserimizi bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle konuşacağımız konuysa kader ve kazaya iman. Kader ve kaza Allah'ın şaşmaz ölçüsüdür sevgili dostlar. Allah alimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Gelmişi, geçmişi, geleceği. O habirdir. Her şeyin en ince ayrıntısından bile haberi vardır. Çünkü odur evreni yaratan ve ondaki her şeye ince ve şaşmaz bir ölçü koyan. İnsanı da yaratan, doğruyu ve yanlışı seçme yeteneğini veren yine odur. Bu yüzden insanın nasıl hareket edip hangi sonuçlarla karşılaşacağını da yine en iyi o bilir. Allah'ın her şeye bir ölçü ve düzen belirlemesine, her şeyi bilip takdir etmesine kader adı verilir. Vakti gelince bu bilginin gerçekleşmesine ve olayların meydana gelmesine de kaza denir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta: O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Ve sen Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. Değerli dostlar, hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratmasıyla gerçekleşir. Onun bilgisi olmaksızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kaza ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu bilginin verdiği güvenle huzur içinde yaşar. Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir. Allah yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikmeti, bu amacı anlamaya çalışır. Onun koyduğu ölçüyü, kurduğu denge ve düzeni bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Bu düzen içinde kendi yerini anlamaya çalışır. Hayatta karşılaştığı güçlüklerde onun kurduğu düzene ve takdir ettiği hikmete güvenir. Daha metanetli olur. Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Bütün dünya bir araya gelse dahi ömrü bitmeden canını alamayacaklarına inanır. Allah'a ve onun kaderine olan bu sarsılmaz iman sayesinde kimse müminden daha cesur olamaz. Sahip olduğu güç, zenginlik ve makamdan dolayı en ufak bir gurur duymaz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın kendisine geçici bir süreyle verdiği birer hediyedir ve Allah verdiği gibi alabilirdi. Her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazinelerinin sahibi Allah'tır ve Allah'ın verebileceği nimetlerin bir sınırı yoktur. Allah nimetlerini bol bol verdiğinde de, kıstığında da bunun bir sebebi vardır. Bu iman mümin için olağanüstü bir teselli ve ümit kaynağıdır. Değerli dostlar, insan akıl sahibidir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran yönü aklıdır. Bu özelliği dolayısıyla dinin emir ve yasaklarına muhataptır. Bunları kabul ya da red konusunda bir tercihle yüz yüzedir. Sonuç olarak insanlar arasında aklını kullanarak imanı ve teslimiyeti seçenler olduğu gibi inkara sapanlar da bulunmaktadır. İnsan özgürdür. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Kendisine sunulan seçenekler içerisinden imanı da inkarı da tercih etmek onun özgürlük alanı içindedir. Bunu yapabilecek bir irade kendisine yaratıcısı tarafından verilmiştir. sevgili dostlar, insan sorumludur. İnsan inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettiklerinden ve etmediklerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Kendisine verilen akıl ve özgürlük, onun bütün bunlardan sorumlu olması sonucunu doğurur. Şayet akletme ve tercihte bulunabilme durumu olmasaydı, o zaman imtihana gerek kalmaz, sorumluluktan da bahsedilemezdi. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, bugün din ve hayat programının sonuna geldik. Kader ve kaza ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere kulak verdiğiniz için, burada olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zevk neredeyse, minnet de onun ardından gelir. Tatlı neredeyse, karşılığı bir acı vardır.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Jomart Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda ise 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının bu bölümünde bağımlılık gelişme nedenlerinden bahsedeceğim. Ancak bu nedenleri konuşurken dönemlere ayırmak durumundayız. Çünkü hiçbir bağımlılık bir anda gelişmiyor. Bunun belli bir süreci var ve bu süreç içerisinde tekrarlanan eylemlerle ve alışkanlıklarla bağımlılıklarımız bağımlılık eşiğinde bizi yaşamaya alıştırıyor. Evet, bağımlılığın ilk belirtiler dönemi diye bir döneminden bahsetmek durumundayız. Bu dönemde bireyin iradesi gittikçe zayıflıyor. Bağımlılığımız irademizin kontrol alanı dışına çıktığımız her anda aslında bize bir potansiyel tehdit olarak yaklaşıyor. Ve bireysel tükenmişlik hali bu zayıflama ile birlikte daha çok hissedilmeye başlıyor. Davranışlarda tutarsızlıklar eskiye göre daha çok görünüyor. Bir takım arkadaşlık ilişkilerinin zorlukla yürütülmesi ya da arkadaş ortamlarının değiştirilme ihtiyacı fark ediliyor. Tabii arkadaşlar insanı hayata bağladığı gibi hayattan kopara da biliyor. Çünkü insan kendine benzer arkadaşlıklar kuruyor. Benzer arkadaşlık ilişkileri de benzer ortamlara insanları daha çok çekiyor. Kimi zaman yaşantı alanını terk ediyor bu insanlar. Her zamanki gibi her zaman bulunduğu ortamda, o ilişkiler içerisinde var olmak, orada kalmak, orada yaşamak yerine başka ortamlara, başka ilişkilere, başka dünyalara yelken açmaya başlıyor. Ve birey istemsiz bir şekilde bir takım düşkünlüklerine daha çok yaklaşıyor. Yani bir şeyin tiryakisi olmak ilk aşama ama bağımlısı olmak, ondan sürekli sanal da olsa, gerçek de olsa kurtulamamak gibi bir bilince, bir bilinçsizliğe daha doğrusu bir döngüye kapılmayı beraberinde getiriyor. Hayata karşı anlamsız duyguların eşiğine yaklaşıyor insanlar. Ve tabii ki ruhsal denetimleri gittikçe zayıflıyor. Siz duygu durumunuzu yönetemezseniz, duygu durum bozukluklarıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalırsanız ve tabii ki bağımlılıklarınız burada sizi yönetmeye başlarsa, hayata karşı da anlamsız duygular gelişmeye doğal olarak başlıyor. Tabii birey dürtü kontrolünü de kaybediyor. Kontrolsüz bir takım düşünceler ve duygular onun dünyasında daha çok yer etmeye başlıyor. Ve tabii ki yine dijital bağımlılıkta asıl bozukluk dönemi diyebileceğimiz başka bir dönem bu dönemden sonra bağımlılık potansiyelini daha da artırıyor. Sevgili dinleyenlerim, dijital bağımlılıkta asıl bozukluk dönemi dediğimiz bu dönemde birey artık hayata dair rollerini ihmal etmeye başlıyor. Anne babaysa anne babalık rolü, evlatsa evlatlık rolü, öğretmense öğretmenlik rolü, öğrenciyse öğrencilik, çalışansa çalışan, patronsa patron. Yani her ne pozisyonda ise o pozisyonun gereklerini ihmal ediyor. Ve çevresindekilerle uyumsuzluklar, çatışmalar yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki belki de en acı verici olan, kendini küçük gören, kendini aşağılanmış hisseden, belki de kendi kendine hakaret eden bir karaktere bürünüyor. Kendilik değerinde bir yoksunluk ve azalma hissediyor dolayısıyla. Pişmanlık duyduğu halde bağımlılıktan kurtulamadığını fark ettiğinde ise bu döngü daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Bağımlı olduğu duruma karşı teslimiyetçilik gösteriyor. Unutkanlık başlıyor, iştahsızlık, uyku düzensizliği, bir takım karakteristik bedensel semptomlar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bu duygu durumdaki, davranışlardaki, düşüncelerdeki değişim tutumlarda da bir takım sapmalara yol açıyor. İrade zayıfladığı için örneğin para kazanmak için farklı yollara başvuruyor. Mesela madde bağımlısı ise madde satıcısı haline gelmeye başlıyor. Ve tabii ki aradığını bulamadığında artık onsuz yapamayacağını

0: düşündüğünde o şey her neyse ona daha çok bağlanmaya, dolayısıyla onun bağımlısı olmaya başlıyor. Sevgili dinleyenler, dijital bağımlılıkta çöküntü ve saplantı dediğimiz dönem işte tam bu dönemin sonrasında geliyor. Ve içe kapanıklık ve sürekli düşünceli bir hal, bireysel açıdan tükenmişlik, doyumsuzluk, gerçek hayata dair üretken düşüncelerden sürekli kaçma, odaklanma ve dikkat problemleri yaşama, önemli bir eşyasını kaybetmiş gibi sürekli yoksunluk sendromu içerisinde hareket etme, ruhsal problemlerle başa çıkmakta zorlanma, bireysel yoksunluk içerisinde kalmaya devam etme, fiziksel sorunların birebir aynı olmasa da herkeste farklı semptomlarla ortaya çıkması, yerli yersiz dürtü kontrolsüzlüğü yaşama ve yine çevredeki diğer insanlardan kaçma gibi bir takım sorunlar efendim bu dönemde daha çok görülmeye başlıyor. Ve aşırı tedirginlik ve panikleme halinin görülmesi, hayata adanmışlık düzeyinde anlamlı düşüşlerin yaşanması da yine dijital bağımlılıkta çöküntü dönemi ve saplantı döneminin özellikleri arasında yer alıyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bağımlılığın gelişme dönemlerinden bahsettim. İlk belirtilerden, asıl bozukluk döneminden ve çöküş döneminden söz ettim. Bu programda da bağımlılığın dönemselleştirilmesiyle ilgili konuşmuş olduk. Doğrusu bir anda ortaya çıkan bir süreç olmadığını, sürece yayılan bir takım semptomların eşlik ettiği efendim bir döngü olduğunu bağımlılığın bir kere daha görmüş olduk. Hepinize bağımlılıklarla mücadele ettiğiniz ve gerçekten bilinçlenerek bağımlılıklarımızın değerini fark ettiğiniz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hep bağlı kalın, hayata tutunun. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Olmaya ilm kadar emri bülend, ilmden görmedi hiç kimse gezen. Ger reaya ve gerek sahibi tac, labud olur ulemaya muhtaç. İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse keder görmedi. Gerek halk olsun gerek sultan, herkes muhakkak alimlere muhtaç olur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Kitap Ayracı az sonra.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleme aldığı Bir Sorun Mu Var isimli eser. Gençlik soruların en çok yeşerdiği, merakın zirve yaptığı çağdır. Dinle ilgili sorular bazen gençlerimize uzak veya karmaşık gelebilir. Gençlerin zaman zaman aklına takılan, kafasını karıştıran, içinden çıkamadığı zaman bütün ilgisini yitirmesine neden olan sorularına anlaşılır cevaplara ihtiyaç duyduğu zamanlar olur. Bu özel anlara dair zihinleri ve gönülleri meşgul eden dini sorulara sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar arar. Bu anlara arkadaşlık etmek için gençleri meşgul eden sorulara doğru cevapları bulmalarına yardımcı olabilmek ve sorun olarak görülen konulara birlikte çözüm üretebilmek amacıyla kaleme alınan bir eser. Bir sorun mu var? Gençlerin merakını da canlı tutacak bir yol arkadaşı olması niyetiyle kaleme aldığı eserin ön sözünde Karabulut gençlerimize şöyle sesleniyor. Öncelikle hoş geldin. Burası sadece senin gibi meraklı zihinler için özenle hazırlanmış, düşüncelerin özgürce dolaştığı ve hayal gücünün sınırlarını zorlayacağın bir bahçe. Ben bu kitabın yazarı, seninle birlikte hayatın en büyük, en derin ve bazen de en komik soruları üzerine gitmeye, cevapları bazen göz kamaştıran, bazen de sana tebessüm ettirecek yollarla keşfetmeye karar verdim. Düşünsene, bir gün arkadaşına, cinler nasıl varlıklar, invisible modda mı takılıyorlar ya da melekler de bizim gibi film izleyip kahve içiyorlar mı gibi sorular soruyorsun. İşte böyle zamanlarda bu kitap elinden tutacak. Bu kitap bir düşünce macerası, aynı zamanda bir gülme terapisi, zaman zaman da işte bu dedirten aydınlanma anlarının koleksiyonu. Peki neden böyle bir kitap? Çünkü her birimiz en azından birkaç kez aslında bu işler nasıl yürüyor diye merak etmişizdir. İşte bu sorular sadece cevaplarını bulmak için değil, bazen şaşırarak, bazen de kafanı kaşıyarak düşünmeni sağlamak için. Hayat denen bu macerada kafamızı kaldırıp yıldızlara bakarken ya da bir çiçeğin detaylarında kaybolurken bir yerlerde hep aynı sorular dolaşır durur. Kimiz biz? Neden buradayız? Bu muhteşem senfoniyi yöneten bir orkestra şefi var mı? İşte bu kitap tam da bu soruların etrafında bir sohbet başlatmak için var. Karabulut, kitabın yazılış amacına kısaca değindiği ve içtenlikle hitap ettiği genç okuruna seslendiği sözlerine şöyle devam ediyor. Sakın unutma, burada hata yapmak yok. Sadece öğrenmek ve düşünmek var. Çünkü en büyük hatalar soru sormaktan korktuğumuzda gerçekleşir. Okuru adeta bir soru cevap yolculuğuna çıkarmayı amaçlayan eserde Allah'ın varlığından peygamberlerin hayatlarına, ahiret yurdunun mahiyetinden Müslümanların arasındaki farklılıkların nedenlerine, burçlardan evrim teorisine varıncaya dek gençlerin kafasına takılan ne varsa hepsine birlikte düşünerek cevaplar bulmaya çalışılıyor. Her soru bir kapı, her cevap da o kapının ardında bekleyen bir keşif gibi. Adeta eğlenceli bir keşif serüveni okurunu bekliyor. Sorular sormak ve bu soruların peşinden gitmek ruhumuzun gıdasıdır diyen eserde 30 soru yer alıyor. Eğlenceli, açıklayıcı, anlaşılır ve başka sorulara da kapı aralayan cevaplarıyla birlikte. Okurunu yol arkadaşı olarak gören ve onu keşif yolculuğuna davet eden eserde yer alan sorulardan bazıları şunlar. Allah'ın varlığını nasıl keşfederiz? Yoksa her şey bir tesadüf mü? Allah bu dünyayı yarattıktan sonra ne yaptı? Peygamberler hata yapar mı? Kaderimiz bizim elimizde mi, yoksa her birimiz rüzgarın önünde savrulan bir yaprak mıyız? Ahiret alemi dedikleri şey nedir? Teknolojinin dini var mı? Özgürlük her şeyi yapabilmek demek midir? Evrim nedir, ne değildir? Cennette sıkılır mıyım ve burçlar doğruyu söyler mi gibi sorular.
Gençlerin dini, itikadi olarak akıllarına takılan pek çok eski ve güncel sorulara okuruyla birlikte cevaplar arayan, dünya ve ahiret hayatına ışık tutacak fikir ve keşifleri birlikte gerçekleştirmeyi hedefleyen bir eser. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut tarafından kaleme alınan Bir Sorun Mu Var isimli eser. Genç okurlarını yaratıcı, alem, ahiret, peygamberlik, inanç ve günümüz modern dünyanın getirdiği pek çok meseleyle ilgili sorulara doğru ve güvenilir cevapları eğlenceli bir dille birlikte bulmaya davet eden bu kıymetli çalışmayı, bu hakikat yolculuğunu

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık." buyurulmuştur. İsra Suresi 70. ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: Bir ayet. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefesler ister. Kün feyekün oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonundaysa 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سلامه rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize, her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler, rızasına muvafık bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin.

razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp razı ve memnun olduğu hal üzere mümin ve muttaki olarak son nefesimizi verebilmeyi ve muttakilere vaat ettiği cennetine, cemaline nail olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak her türlü kötülükten, nefsimize uymaktan, keyfimize uymaktan, günahlara dalmaktan, haramlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, hem Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız, hem sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepinizden razı olsun, sağlık, afiyet versin. Okuduğumuz Kur'an ayetlerini doğru okumayı, doğru anlamayı ve güzel yaşayabilmeyi nasip eylesin. Zümer suresine devam ediyoruz. Zümer suresinin 11. ayeti kerimesinde kalmış idik. Estağfirullah. Kul inni umirtu en e'budallaha muhlisan lehuddin ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. De ki, bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Muhlisan lehuddin, dini ona halis kılarak. Halisine lehuddin, halisine diye geçiyor bir takım ayet-i kerimelerde. Muhlisan lehuddin. Ve ma umiru illa liya'budullah muhlisine lehuddin. Benzeri ifadeler, dini Allah'a halis kılmak, sadece ona ibadet etmek, tam bir bağlılıkla, samimi bir bağlılıkla kendisine ibadet etmemiz emredildi. Ve umirtu li en ekun evvelel müslimin, ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi dediye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama emrediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bize de Müslümanlardan olmamız emredildi. En büyük vasıf, en büyük sıfat Müslüman olma sıfatıdır. Allah'ın Celle Celaluhu bizi Müslüman olarak isimlendirmesi en büyük nimettir. Bizi nail kıldığı en büyük nimettir. Rabbimiz o nimetle yaşayıp o nimetin kadrini, kıymetini bilebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kul inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem dehşetli bir günün azabına uğramaktan korkarım. Ben Rabbime isyan edersem büyük bir azaba, büyük bir günün azabına uğramaktan efendim korkuyorum. İnsanın korkması gereken, sakınması gereken ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor bunu bize, dua etmemizi istiyor bizden. Rabbena atina fid dünya haseneten, hepimizin bildiği ayettir aynı zamanda. Ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ya Rabbi, bize dünyada hasene, iyilik, güzellik, bolluk, bereket ver. Ahirette de ver. Ve kina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Vellezine yekulune Rabbena sırf anna azabe cehennem. Mesela mümin, muttaki müminlerin, Rahman'ın kullarının vasıflarını anlatırken bizden cehennem azabını sav, bir uzaklaştır bizden şeklinde dua ederler diyor. Allahümme ecinna minen nar gibi. Allah'ım bizi cehennem ateşinden, ateşten koru. Allahümme ecinna min azabin nar gibi dualar etmemizi hem Kur'an-ı Kerim hem sünnet bize öğretiyor. Dolayısıyla insan sakınarak yaşamalı. İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer isyan edersem büyük bir günün azabına uğramaktan korkarım dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, hepimiz isyan edersek, yani her isyanın, her yaptığımızın bir bedeli var. Yani men ya'mel mithkale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithkale zerratin şerran yara. Zerre miktarı hayır yapan da karşılığını görecektir. Zerre miktarı şer, kötülük yapan da karşılığını görecektir. Hiçbir yaptığımız karşılıksız kalmayacaktır. Bugün belki bizi polis görmedi, efendim adliye takip etmedi, kameralara yakalanmadık şeklinde sevinebiliriz, neşelenebiliriz ama bu bugünün neşelenmesidir. Hiçbir hareketimiz, hiçbir davranışımız Allah'ın bilgisinden, meleklerin kaydından uzak kalmayacaktır. Yani bunun dışında hiçbir davranışımız olmayacaktır. Eğer isyan edersek, bu isyan

isyanın bir bedelin olduğunu bileceğiz. Hani buyuruluyor ya, ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Her birimiz yaptığımız hatanın bize bir dönüşünün olduğunu, bize bir bedelin olduğunu, bize bir karşılığının olduğunu, Allah korusun yanlışlarımızın bize azap olarak döneceğini aklımızdan çıkarmadan yaşayacak ve öyle bir bilinç geliştireceğiz. Yani Müslüman rastgele yaşayamaz, Müslüman ölçüsüz yaşayamaz. Bakışının ölçüsü, konuşmasının ölçüsü, yemesinin ölçüsü, tutmasının ölçüsü, efendim ne, yani aklınıza ne gelirse gelsin, Müslüman ölçülü insandır. Bütün davranışları Allah ve Resulünün çizmiş olduğu çerçevenin içerisinde, dairenin içerisinde kalarak yapılmalı ve yaşanmalıdır. Eğer bu sınırlar aşılırsa, o zaman Allah korusun insan başına gelebilecek akıbetten korkmalıdır. O korku da kendisine iyi kulluk olarak, takva olarak yansımalıdır. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ. O putperestlere de ki, diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ben kendisine halis kılarak, yani tam bir bağlılıkla bağlanarak, içten bir bağlılıkla bağlanarak yalnız Allah'a ibadet ederim. Yalnız Allah'a ibadet ederim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ben dini ona halis kılarak, dinimi ona halis kılarak kulluk ediyorum. فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım, ibadet edin bakalım. Yani ben Allah'a ibadet etmekten vazgeçmem. Bir alan Allah'a, dini sadece ona halis kılarak, samimi bir bağlılıkla, içten bir bağlılıkla ibadet etmekten ben vazgeçmem. Şimdi siz onun dışında dilediğinize ibadet edin bakalım. Yani ibadet edin derken edebilirsiniz anlamında değil bu yani. Teşvik anlamında, tavsiye anlamında değil. Hani inatlaşıyorlar, Allah'a, bir olan Allah'a ibadet etmeme konusunda diretiyorlar. Bunun üzerine söylenmiş bir sözdür bu. Yani siz hadi bakalım, fa'budu ma şi'tum min duni, onun dışında, Allah'ın dışında dilediğinize ibadet edin bakalım. Bakalım, kul innel hasirine allazina hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyamet. De ki tekrar onlara, ey peygamber aleyhissalatu vesselam, de ki kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek, husrana uğratacak olanlardır. Asıl kaybedenler bunlar. Kim asıl kaybeden? Yani kendisi haktan, hakikatten, Allah'tan, kitaptan uzak kalmaya devam eden, o yetmezmiş gibi çoluk çocuğunu böyle yetiştiren, böyle terbiye eden, çoluk çocuğunun da efendim ulaşabildiği ehlinin de taraflarının da kime ulaşabiliyorsa, onların da Allah'tan, kitaptan, peygamberden uzak kalmasına sebep olan, gayret eden kimse, hem kendisini hem de ailesini, ehlini, ailesini büyük bir zarara uğratan kimsedir. Büyük bir zarara uğratan kimsedir. Ela zalike huvel husranul mubin. İşte bu açık bir husrandır. Açık zarar budur. Yani bugün siz ne kadar diretirseniz diretin, Allah'a ibadet etmeme konusunda ısrarla ne kadar inat ederseniz edin, netice itibariyle hem kendinizi mahvedeceksiniz hem de etki alanınızdaki insanları mahvedeceksiniz, perişan edeceksiniz. Çünkü önümüzde tekabün günü var. Yani insan ne kadar zavallı bir varlık bazen, değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Ya ne kadar geçici olduğunu görüyor. Yani süreli olduğunu biliyor. Her başlayan günün bittiğini biliyor. Her hayatın ölümle sona erdiğini görüyor etrafında. Yine ısrar, yine isyan, yine efendim nisyan, yine Allah'a karşı nankörlük etmeye böyle devam ederse insan, bu hakikaten büyük bir bedbahtlık, büyük bir nasipsizlik, büyük bir azgınlık, büyük bir haddi aşma. Niye bunu yapar? Yani kendisi yapmakla kalmaz,
etraf

0: etraftaki insanları, evladını, işte çocuklarını, etrafını böyle yönlendirmek için gayret eder. Hiçbir delilin yok bunun doğru olduğuna dair. Dünyevi ölçülerle düşünmemek lazım kıymetli dinleyenlerim. Dünyada işte başarı elde ediyor, dünyada ünvan elde ediyor, dünyada şöhret elde ediyor, dünyada titir sahibi, rütbe sahibi, mertebe sahibi, makam sahibi oluyor. İşleri iyi gidiyor, birer yağda, birer balda. Böyle düşünmemek lazım. Akıllı insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle, akıllı insan kendisini sürekli hesaba çekip öldükten sonrasını dikkate alarak yaşayan insandır. Öldükten sonra, ölümden sonrası için bir iddiası, bir planlaması, bir davası, bir beklentisi olmayan bütün hareketler, bütün sözler, bütün izimler, bütün ideolojiler batıldır ve anlamsızdır. Ölümden sonrası için bir iddiası, bir derdi, bir davası olmayan bütün söylemler anlamsız söylemlerdir. İnsan zübde-i alemsin sen diyor ya şair. Yani bu insan, kainat kendi emrine musahhar kılınmış insan sadece bu dünyayı her gün sona erdiğini, her gün hayatların bittiğini göre göre sadece bu dünyayı planlayarak iş yapabilir mi? Yani bütün hazırlığını bu dünyada tüketecek şekilde, bütün yiyip içtiğini, elde ettiğini bu dünyada kazanıp yiyip tüketip gidecek şekilde bir şey içerisinde, anlayış içerisinde olabilir mi? Bu ne büyük bir zarardır hakikaten. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu diyor. Ela zelike huvel husranul mubin. Açık husran, açık zarar, gerçek zarar böyle davranmaktır. Nasıl insan hesabını yapmaz? Nasıl insan geleceğine dair, ölüm ötesine dair bir beklenti içerisinde olmaz? Diyeceksiniz ki iman etmiyor adam. İman etmiyor ama hakikat değişmiyor ki kıymetli dinleyenlerim. Yani insanın iman etmemesi kendi başına gelecek olan akıbeti kendisinden savmıyor ki. Sadece ışığın karşısında gözlerini kapatıp kendisini kandırıyor. Karanlık deyip duruyor. Karanlık değil. Işıklar yanıyor. Her taraf aydınlık. Sen gözünü kapatmışsın. Sen gözünü kapatınca dünya kararmıyor. Sadece senin için karanlık başlıyor. Sadece kendi hayatını, kendi dünyanı karartıyorsun. Aydınlıkta insanlar işlerine bakmaya devam ediyorlar. Tıpkı böyle olduğu gibi insanın reddetmesi, inkar etmesi, aman canım filan demesi sadece kendisini kandırmaktan ibarettir. Kendi gözünü kapatmak gibidir. Hakikati ve akıbeti değiştirmez. Bunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri büyük bir zarar olarak ifade buyuruyor 15. ayet-i kerimede. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden Zümer suresinin 16. ayetinden itibaren devam etmeye gayret edelim. O güne kadar Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla...

Bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı. Aşkı.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

0: Hayata dair güncel meseleler az sonra.
1: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
3: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk muhterem hocam.
3: Değerli Hocam Rabbim cümlemize hayırlı ömürler versin. Berzah alemi, berzah hayatı, kabir hayatı ne demektir? Kabir azabı var mıdır değerli Hocam?
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, malum olduğu üzere biz insanlar bir anne ve babadan dünyaya gelmiş, bu dünyada belli bir müddet yaşadıktan sonra dünyadaki hayatımızı tamamlayıp ecelimize kavuşmak üzere ebedi aleme irtihal edecek kimseleriz. İnsanoğlu ölümlüdür. Her insan ölümü tadacaktır. Ölmeyen hiçbir insan yoktur. Yaşı kaç olursa olsun, hatta Nuh Aleyhisselam'ın ömrü gibi 950 sene bile olsa, işte anlatılan bazı peygamberlerin yaşının 100 yaşından fazla olduğu ifade edilir. Ne kadar olursa olsun, herkes ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır ve tatmıştır. Bu bağlamda bu dünyayı terk eden her can nereye gidecektir? Her insanın aklında bu soru vardır. Evet, ölümümüz kesindir, muhakkaktır. Ancak nereye gideceğiz? Hangi aleme gideceğiz? Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirileceğimiz ve ondan sonra kıyametin kopmasıyla birlikte mahşer alemine geçeceğimiz ve orada hesabın olacağı, mizanın olacağı, günahların ve sevapların tartılmasından sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gideceği ifade edilmektedir. Rabbim hepimizi ehli cennet eylesin. Cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu eylesin, amin. Yareni eylesin. Elbette ki en büyük temennimiz hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde, o mahşer gününde Yüce Rabbimizin gölgesinin altında gölgelenen kimselerden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden nasiplenen kimselerden olmamızı Yüce Rabbim nasip eylesin. Peki, ölümle birlikte hangi alem başlar? İşte ölümle birlikte başlayan alem kabir alemidir. Kabir alemi Kur'an-ı Kerim'de berzah alemi diye ifade edilir. Kabir alemi ahiretin ilk durağıdır. İlk kapısıdır. O kapıdan geçer mümin veya mümin olmayan herkes. Ondan sonra kıyamete kadar bir hayat sürer ve kıyamet için dirilir. Vel ba'su ba'del mevt dediğimiz öldükten sonra diriliş, işte bir kabirde diriliş olur, bir de kıyamette diriliş olur. Muhterem hocam, berzah sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayrıcı sınır demektir. Istilahta ise, yani terim karşılığı ise, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan hayattır. İşte bu hayat kabir hayatıdır. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: onların önlerinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Bu ayeti kerimede geçen berzah işte kabir hayatını bize anlatır. Buna göre ölen herkes berzah alemine girecektir. Yani kabir hayatına geçecektir. O hayatı yaşayacaktır. Ondan sonra kıyamet için üfrülecek olan sur ile tekrar kabirlerinden çıkacak ve mahşere doğru ilerleyecektir ve gidecektir. Elbette ki kabir hayatı varsa, bu kabir hayatında da insanların karşılaşacakları bir takım durumlar olacaktır. Bu durumlar nedir? Bunlarla ilgili aklımıza gelen ilk sual kabir azabıdır. Muhterem hocam, duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan bir tanesi de kabir azabıdır. Yani hiçbirimiz kabir azabıyla ilgili oturup düşünüp nasıl olacaktır, bununla ilgili bir tasavvur yaparak, bir düşünce ortaya koyarak, bir felsefe ortaya koyarak bir bilgiye kavuşamayız. Bunun bilgisini ancak ve ancak bize ya Kur'an-ı Kerim verir veya sahih sünnet verir. Onun için konuyla ilgili biz kabirde bir azap var mıdır yok mudur sorusuna cevap bulabilmek için Kur'an-ı Kerim'e bakarız ve hadis-i şeriflere bakarız. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili işaret yoluyla bilgiler vardır. Şöyle ki Yüce Rabbimiz Firavun ailesinin sabah akşam bir azaba düçar olacağını ve ondan sonra da büyük azaba, çetin azaba efendim karşılaşacaklarını anlatır. Sabah akşam karşılaşacakları azap İslam alimleri tarafından kabir azabı diye tefsir edilmiştir, yorumlanmıştır. Ancak bizim için Kur'an'la birlikte kaynak olan hadisi şeriflerde kabir azabı ile ilgili net bilgiler vardır. Bu bilgiler sahih bilgilerdir. Hiç kimsenin bu bilgilerde tereddüt etmesine gerek yoktur. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kabir ahiret

0: önemli hususlardan, vereceği ifadelerden, yapması gereken savunmalardan geçmesinin gerekliliğini bildirmektedir. Rabbim kabir aleminin başlangıcında hesabını tam veren kimselerden olmamızı nasip eylesin. Bu konuyla ilgili yine hadis-i şeriflerde bize şu ifade edilmektedir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaktır. İman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevap verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir. Ve yine hadis-i şeriflerin ifadesiyle ta ki kıyamete kadar, mahşere kadar kabrinde cennet bahçelerinden bir bahçede kalacaktır. Kafirler, inanmayanlar, münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve onlar cehennemi göreceklerdir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürken, müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir şekilde kabir aleminde yaşayacaklardır. Bu sebepledir ki muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kez kabir azabından korunmak için Allah'a niyazda bulunmuş, dua etmiştir. Onun için bizlerin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak her namazımızda, her namazımızın peşine kabir azabından kurtulmak için Allah'a dua etmemiz gerekir ve dünyadaki hayatımızı da ona göre ayarlamamız, ona göre planlamamız doğru olur. Rabbim kabir azabından uzak olan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Kabirde suallere doğru cevap veren müminler olarak çenemizi kapamamızı nasip eylesin.
1: Amin, amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Efendim yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor. Gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da.
8: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda ise 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Banja Luka'da bulunan Hacı Perviz Camii Şerifi'ni ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, daha evvelki bölümlerde ziyaret ettiğimiz bir şehir Banja Luka. Osmanlı döneminde camileri, medreseleri ve vakıf eserleriyle şekillenmiş, her mahallesinde ayrı bir hayatın aktığı önemli bir Bosna şehridir. Bu şehirde inşa edilen her cami, yalnızca ibadet edilen bir mekan değil, aynı zamanda sosyal hayatın merkezi olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Hacı Perviz Camii Şerifi de bu anlamlı mirasın önemli halkalarından biridir. Kıymetli dostlar, tarihi değerlendirmelere göre Camii Şerif'in Osmanlı'nın Balkanlardaki şehirleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında inşa edildiği kabul edilmekte. Camii Şerif'in banisi olarak bilinen Hacı Perviz Bey, dönemin hayır sahibi ve vakıf geleneğine bağlı şahsiyetlerinden birisi olarak tanınır. Onun adıyla inşa edilen bu muhteşem mabet, bireysel hayır anlayışının toplumsal faydaya dönüştüğü Osmanlı vakıf kültürünün güzel bir örneğidir. Kıymetli dostlar, mimari açıdan baktığımızda bu muhteşem mabede, Hacı Perviz Camii Şerifi klasik Osmanlı mahalle camii tipolojisinin sade ama bütün unsurlarıyla muhteşem bir dengenin unsur olarak karşımızda tutulduğu muhteşem bir yansımasıdır. Yapı genellikle kareye yakın bir plan üzerine kurulmuş ve üzeri tek kubbeyle örtülmüştür. Ve bu kubbe Camii Şerif'in hariminde hem görsel hem de akustik bir bütünlük sağlamıştır. Böylelikle ibadet edenlerin aynı merkezde buluşmasına imkan tanınır. Kıymetli dostlar, kubbe geçişlerinde kullanılan tromp veya pandatif sistemi Osmanlı mimarisinin teknik ustalığını ortaya koymakta. Bu geçiş elemanları sayesinde yapı hem sağlamlık kazanmış hem de estetik açıdan dengeli bir form elde etmiş durumda. Camii Şerif'in dış cephesinde sadelik ziyadesiyle ön planda tutulmuş. Yerel taş malzeme kullanılmış efendim binayı inşa ederken ve yapının çevresiyle böylelikle harikulade bir uyum içinde olması sağlanmış. Bu sade görünüm aslında Osmanlı mimarisinin en güçlü yönlerinden biri efendim. Çünkü bu sadelikle gösterişten uzak, aynı zamanda oran ve denge bakımından son derece etkileyici bir estetik yakalanmış. Camii Şerif'in dış unsurlarından bir tanesi ve özellikle çok büyük bir şekilde dikkatimizi çeken minaresidir efendim. İnce ve zarif yapısıyla hakikaten gökyüzüne tevhid akaidini, tevhid inancını haykıran bir şekilde hem ezan-ı Muhammedi çağrısının sembolü olmuş hem de şehrin silüetini anlamlı hale getiren bir işaret olarak bu güzel noktaya kondurulmuş. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in hariminde yani iç mekanında hakikaten çok kıymetli işçiliklerle birlikte sadelik ön planda tutulmuş. Pencerelerden süzülen ışıkla ve Camii Şerif'in diğer unsurları olan mihrap ve minberiyle büyük bir uyum sağlanmış ve özellikle minber ve diğer ahşap unsurlar dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan büyük bir işçilik olarak sade ama aynı zamanda sanatın zirvesi olarak karşımızda durmakta. Kıymetli dostlar, Balkanların genelindeki savaşlar ve menfi haller sebebiyle özellikle 20. yüzyılın sonlarında meydana gelen yıkımlar bu Camii Şerif gibi pek çok eseri de menfi halde etkilemiş. Cami büyük ölçüde tahrip edilmiş, uzun yıllar boyunca varlığını ancak hatıralarda sürdürmüş. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla Camii Şerif yeniden ihya edilmiş. Kıymetli dostlar, tarihin mirasını gelecek nesillere aktarmak için çok kıymetli bir çalışma yürütülmüş ve nihayetinde bugün bu muhteşem Camii Şerif, geçmişin izlerini taşıyan bir hatıra ve yeniden dirilişin bir sembolü olarak karşımızda durmakta. Camii Şerif'in banisi Hacı Perviz Efendi ortaya koymuş olduğu bu güzel vakıf eserle kendi defterinin kıyamete kadar açık olmasını ve burada ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed'den onlardan istifade ederek bir yönü itibariyle sevap defterinin de açık olmasını Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle sağlamış. Allah-u Teala cümlemize bu güzel mabetleri inşa edebilmeyi, böyle büyük bir imkana kavuşabilmeyi yahut bu güzel cami-i şeriflerde ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Sizleri bugün Banja Luka'dan Hacı Perviz Camii Şerifinden selamlamıştık. Yine bu güzel mekandan Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Günün Duası.
3: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, iyilik veya kötülük, her şeyi Allah'tan bil. Neye ihtiyacın varsa Allah'tan dile. Bil ki sana yardım edecek ondan başka biri yoktur. Bugün de yarın da aziz olmak istersen Allah'ın emir ve yasaklarına uy.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
9: Kadim mısralar.

Sanma erzakını muhtacı talep. Çekme beyhude yere rencü taab. Sana rızık olarak verilen şeyin seni bulması için birinden istemeye ihtiyacının olduğunu sanma. Başkasından isteyip de boş yere mihnet ve sıkıntı çekme.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
5: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
6: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
7: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda ise 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
1: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
8: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
9: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk aziz dostum.
9: 19 yaşında bir arkadaşımızın çok anlamlı bir gailesi var, derdi var. Diyor ki, gözümü açtım pandemi, işte 8-10'lu yaşlarında. Evet. Peşine asrın felaketi denilen depremler, neredeyse sürekli hale gelmiş savaşlar, Gazze'de Müslümanlara uygulanan zulümler, bunca felaketin yaşandığı bir dünyada iyimser olabilmek için artık bir neden de göremez oldum. Aksine her geçen gün karamsarlığım da artıyor. Dolu dizgin kıyamete mi gidiyoruz?
10: Oo, demiş. Gerçekten ciddi bir karamsarlık, evet, oluşmuş.
9: Bir nesil bunlarla büyüdü.
10: Doğru, yani çok çok önemli bir tespit. Yani mesela bu yaşlar olağan olayları neredeyse göremez hale geldi. Olağanüstü adını verdiğimiz şeyler peş peşe gelince olağanlaşır hale geldi, evet, değil mi? Allah'ın beterinden tekrarından esirgesin. Önce Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun diye duayla başlamak istiyorum. Hani sonunda diyor ya arkadaşımız, kıyamete doğru mu gidiyoruz?
9: Evet, evet.
10: Kıyamete doğru gittiğimiz kesin değil
9: mi? Kesin.
10: Yani Hazreti Adem'den itibaren kıyamete doğru gittiğimiz kesin. Ve Kur'an kıssalarından çıkardığımız bir şey var ki Selman Bey kardeşim, muhtemelen tarihin hemen her döneminde yaşanan bazı fevkalade durumlarda insanlar kıyametin yaklaştığına dair belki tahminler yapıldı günümüzde olduğu gibi. Bunun faydası şu kanaatimce. Eğer kıyametin kopacağı bizde bir olumlu nefis terbiyesine vesile olacaksa, işimizi daha ciddiye alıp daha dürüst olma, güzel ahlaklı olmaya doğru bizi sevk edecekse, aslında kıyametin kopacağını hatırda tutmak önemli.
9: Evet.
10: Bu anlamda zaten kendi ölümümüz kıyametimiz demektir, değil mi? Ama şunu da hatırdan çıkarmayalım. Peş peşe yaşanan sorunlar sıralanmış bu soruda, ama hani halk arasında bir deyim vardır, değil mi? Enseyi karartmak.
9: Evet.
10: Enseyi karartmak deyince ne söylüyoruz? Tamamen ümitsizliğe kapılmak ve gelecek hakkında herhangi bir iyi düşünce sahibi olamayacak kadar karamsar olmak. Buna da karşıyız. Müslüman, bilinçli bir Müslüman her daim ümit vardır. Evet, arkadaşımız haklı gibi görünse de eğer bu haklılık onun ümidini tırpanlıyorsa, törpülüyorsa, ben o haklılığı geri almak isterim. mutlaka ümit var olmalıyız. Karamsar olmak, ümidini kesmek Müslümana yakışmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletler hakkında verilen bilgiler, örnekler, o geçmiş milletlerin kıssalarında tarih boyunca da nice afetlerin, mesela geriye gidelim, Nuh tufanından başlayalım, nice kavimlerin helak olduğuna dair yaşanan felaketlerle alakalı, Kur'an'ın tabiriyle adeta yeryüzünün altının üstüne getirildiğine dair örnekler var. Önemli olan Selman Bey, tüm bu olup bitenlerden ibret almak. Birer kul olarak, samimi, inanan Müslüman olarak öncelikle biz üzerimize düşeni yapmak. Üzerimize düşeni derken şunu murad ediyorum. İşimizi, ne iş yapıyorsak, öğrenciysek öğrenciliğimizi, değil mi? Ailede ev hanımıysak ev hanımı olarak, genç bir hanımefendi kızsak, üniversite öğrencisiysek, bir kuryeysek, bir öğretmensek, her ne iş yapıyorsak o işin gerektirdiğini biz doğru yapmalıyız, kaliteli yapmalıyız. Mesela soruda geçtiği için hatırıma geldi. Deprem, sel gibi doğal afetlerden bahsediyoruz, değil mi? Bu bir vaka. Artık bunu peş peşe olan hadiseler, biz bunun bununla yaşamak durumundayız. Evet. O zaman ne yapacağız? Bina mı yapıyoruz? Fabrika mı yapıyoruz? İş yeri mi yapıyoruz? Bunu sağlam yapacağız. Bakıyoruz dünya ölçeğinde bazı yerlerde bizden daha şiddetli depremlerin olduğu ve bize göre
9: doğru,
10: daha az can kayıplarının ve yıkımların olduğu, evet, örnekler var, değil mi?
9: Var.
10: Sadece bu örneklerin mukayesesi bile bize, biz üzerimize düşeni doğru bir şekilde hakkını vererek yaptık mı sorusu. Ha biz her türlü tedbiri alarak, işimizi iyi yaparak gene de bir takım üstesinden gelemediğimiz ağır imtihanlarla karşılaşabilir miyiz? Karşılaşabiliriz. Mesela yine bu afetlerden bahsetmiş arkadaşımız, Covid salgını mesela, değil mi? İlk söylediği şey. Onu hatırladığımda ben şöyle bir çıkarımda bulunuyorum Selman Bey. Mesela sadece abdest alarak bile birçok salgın hastalıklardan dinimiz bizi koruyor.
9: Çok basit.
10: Mesela dünya o pandemi döneminde, Covid salgını döneminde el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu konuştu, değil mi? Efendim, elimizi nasıl yıkayacağımıza dair yetişkinlere bile bir takım tarifler yapıldı. Afişler asıldı, uyarılar yapıldı, değil mi? Ben mesela orada şunu çok anlamlı buluyorum Selman Bey. Suyun çok az bulunduğu bir ortamda gelen İslam dini, Hicaz bölgesinde su en kıymetli varlık, değil mi? Namazın en ön şartını abdest almak olarak koydu. Namaz kılacaksınız ama önce abdest alacaksınız.
9: Günün şartlarına göre çok zor aslında.
10: Değil mi? Yani suyun çok nadir bulunduğu bir ortamda İslam dini abdesti farz kıldı. Yani o zaman İslam'ın iman, ibadet ve güzel ahlakını yaşamak İnsanca yaşamanın sigortasıdır.
9: Bir daha buyurun lütfen.
10: İslam'ın iman, ibadet ve güzel ahlakını doğru anlayıp doğru yaşamak insanca yaşamanın sigortasıdır.
9: Evet.
10: Böyle olduğunda bakın, mesela karamsar bir olamazsınız.
9: Amin.
10: Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye amentünüze koymuşsanız, siz olup bitenleri bu ibret nazarıyla değerlendirirsiniz. Adeta bu iman sizin paratoneriniz olur. O iç dünyanızdaki gerilimi alır, sizi rahatlatır. O yüzden mesela stresin bile ilacı sağlam bir imandır. Böyle bakalım ne olur olup bitenlere. Ama biz eğer bir kötüye doğru gidişten şikayet ediyorsak, sürekli olağanüstü hallerle karşılaştığımızdan endişeliysek, bir, biz üzerimize düşeni yapalım. İyilikleri çoğaltalım. Kötülüklere olabildiğince mani olalım. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.
9: Buna mukabil çok örnek var Ali Osman tarihinde. Tabii. Ama ilkiyle başlayıp belki de bu arkadaşa bir hatırlatma olsun. Ertuğrul Gazi hem yurdundan ayrıldı hem yolda kardeşlerinden, kan kardeşlerinden ayrıldı. Süleyman Şah yolda vefat etti. Bunu birileri uğursuzluk saydı. Savaşta işte, filmde farklı gördük ismini.
10: Evet.
9: Olsun. Gündüz Alp babası. Sonra Moğol saldırıları geldi bir taraftan, tekfurlar saldırdı bir taraftan, uç beyi olarak orada tutunması imkansızdı. Sadece Selçuklu'ya hizmet ediyordu aslında. Ama inadından vazgeçse, ya ben nasıl bir dünyaya geldim, çok iyimser olamıyorum değil mi, çok karamsarım, her tarafta bir felaket, hastalıklar, salgınlar deseydi, bugün biz hangi boyunduruk altındaydık bilmiyorum.
10: Tarihten önemli bir kesit.
9: Allah razı olsun.
10: Kıtalara hükmeden bir Osmanlı.
9: Ya.
10: Onun çekirdeği.
9: Çekirdeği.
10: Onun ufku.
9: Kesinlikle.
10: Onun öyle. İnancı.
9: 38 padişahımız var bence bizim. Birincisi der durdu.
10: Enseyi karartmayalım.
9: Eyvallah hocam, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
8: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 2 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yeryüzünün halifesi. İnsan. Yüce Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanı diğer tüm varlıklardan üstün tutmuş ve onu yeryüzüne halife kılmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması Allah Teala'nın ona lütfettiği özellikler ve nimetler sebebiyledir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık" buyurulmuştur. İsra Suresi 70. Ayet. İnsana üstünlük kazandıran meziyetler arasında akıl, ruh, zeka, irade, düşünme, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma yanında şehirler ve medeniyetler kurma özelliği sayılabilir. Yüce Allah, ruh ve beden yönüyle en güzel şekilde yarattığı insana akıl, irade ve düşünme gücü vermiştir. İnsana verdiği eşsiz değerin bir sonucu olarak onun inancını, canını, malını, neslini, onur ve haysiyetini dokunulmaz kılmıştır.

0: Bir ayet. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Fatır Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, cumartesi ve pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Konuşmasında kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesine kilitlendi. 9 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştıkları belirtildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında aralarında ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda ise 350 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki bahar şenlikleri kapsamında şanlı bayrağımızı taşıyan öğrencilere çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki şüpheli tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin daha tutuklandığını, tutuklu sanık sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur dedi. Din görevlilerine bulundukları ülkedeki görevlerine ilişkin mesaj verdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 15, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 19, Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Keçi tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, haftanın son iş gününü geride bırakırken günün yorgunluğunu huzura, telaşını sükunete dönüştürmek için yine sizlerle bir aradayız. Akşamın bereketini, gönlün huzurunu ve güzel sohbetlerin sıcaklığını paylaşmak üzere hayırlı akşamlara hoş geldiniz. İster yolda olun, ister evinize kavuşmuş olun, bu akşam da gönüllerimizi aynı frekansta buluşturuyoruz. Muhabbet var, güzel söz var, tebessüm var. En önemlisi de birlikte olmanın bereketi var. Sizler de mesajlarınızla bize katılabiliyorsunuz. Hayırlı akşamlar başlıyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yolda olan kıymetli dinleyicilerimiz, herhalde Ankara'nın en yoğun saatleri yaşanıyordur. Hem cuma günü hem de iş çıkışı bir hayli yoğun. Belki buradan eve gidilecek, belki hafta sonu planları yapıldı, belki şehir dışına çıkılacak. Dolayısıyla bu yoğunluğun arasında bizlere kulak veren sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Trafik bugün nasıl diye sormuyorum, bunu tahmin ediyorum. Yoğunluk var, evet. İş çıkışının telaşıyla herkes bir an önce sevdiklerine kavuşmanın peşinde. Ama acelemiz yok. Olmasın da zaten, dikkatimizi gölgelemeyelim, güvenliğimizi riske atmayalım. Direksiyon başındaysanız lütfen takip mesafenizi koruyun. Her zaman önerdiğimiz ve uyardığımız gibi hızınızı da yolun şartlarına göre ayarlayın. Zaten tampon tampona devam eden bir trafikte hızlı gidemeyeceğinizi evet biliyorum. Ama yine de belki şehirler arası yollarda bizleri dinliyorsunuz. Orada da lütfen hız limitlerine dikkat edelim. Bizden böyle küçük hatırlatmaları duyabilirsiniz Diyanet Radyo'da. Çünkü biz istiyoruz ki hayırla çıkan yolunuz dikkatle tamamlansın ve tabii ki Rabbim yolunuzu açık, varacağınız yeri de huzurlu eylesin diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Programın en güzel tarafı da bu işte. Yalnız konuşmuyoruz. Siz de buradasınız. Bu güzel akşamın sizler de ortağısınız. 81 ilimizden, dünyanın dört bir yanından sesimize kulak veren kıymetli dinleyicilerimiz, sizler de mesajlarınızla bize katılabiliyorsunuz. Düşüncelerinizi ve selamlarınızı bizlere iletebiliyorsunuz. Çünkü hayırlı akşamlar aynı frekansta buluşan gönüllerin de ortak sofrası ve ortak mekanı oluyor. Kübra Hanım annesi ve babası için sıradaki eseri istemiş. Hemen notlarımızın arasına alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine Tarsus'tan Ünal Bey de bizlerle birlikte Karanlığın Ardından ilahisini istiyormuş. Torunları, damadı ve canım kızım için istiyorum diyor. Ve bir başka güzel mesaj. O da Sabri Bey'den gelmiş. Bizleri yolda dinleyen dinleyicilerimizden bir tanesi ve pek de muhabbetle bahsettiği sevgili eşim Dilek Öztürk'e sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Sevgilerin en güzellerinden bir tanesi herhalde, değil mi? Hem evlatlarımızın hem de eşlerimizin yanı başımızda olması, ailelerimizle birlikte olmamız ve aynı zamanda sevdiklerimizle birlikte olmamız. Evet, gönülden gönüle köprüler kurabileceğimiz bir akşam saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Güzel eserler eşlik ediyor bu güzel sohbete. Diyanet Radyo'dasınız ve güvenle dinliyorsunuz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 18.20'yi gösteriyor. Tabii trafikte olanın halini, hatrını sorduk ama evde olanın halini niye sormuyorsunuz diye düşünenler olabilir. Özellikle evde olan kıymetli dinleyicilerimiz. Gün nasıl geçti? Hele özellikle küçük çocuklu evlerde hayat bugün nasıldı acaba diye merak ediyorum. Bir de evin minik üyesi biraz afacansa o zaman gün planlama yapmakla değil de onun enerjisine göre akıyordur değil mi? Bir bakmışsınız salon oyun alanına dönmüş, bir bakmışsınız oyuncaklar böyle stratejik noktalara konuşlanmış. Az önce burayı toplamamış mıydım sorusu günün en çok sorulan cümlesi olabilir. Bir sağa bir sola koşan minik ayaklar, bitmek bilmeyen neden soruları ve tükenmek bilmeyen bir enerji deposu. Ama kabul edelim, o evlerin yorgunluğu da güzel, sesi de güzel, telaşı da ayrı güzel. Rabbim yavrularımızı sağlıkla, huzurla büyütmeyi nasip etsin. Şimdi biraz sakinlik vakti, belki de birazdan o minik kahramanlar uykuya dalacak. Siz de şöyle güzel bir nefes alabilirsiniz. Tabii Diyanet Radyo'yu açık tutmayı unutmayın.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
3: Türkiye'nin dört bir yanında şehir şehir, ilçe ilçe ve hatta dünyanın neresinde olursanız olun şu anda aynı sesin, aynı duanın, aynı gönül ikliminin altında buluşuyoruz. Evinde dinleyen de burada, yolda olan da, gurbetten kulağını memlekete çeviren de burada, bu akşamın huzurunu bizimle paylaşan da, Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan kocaman bir gönül köprüsü kuruyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Tabii sizlerin mesajlarıyla birlikte daha da güzelleşiyor programımız. Bağcılar'dan Yücel Bey bize güzel mesajlarını göndermiş, hayırlı akşamlar dilemiş ve Ahmet abisi için sıradaki eseri istemiş. Bir başka mesaj. Ankara'dan sevgilerini ve selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. O da yine bir başka eseri tüm İslam alemine ve Diyanet Radyo dinleyicilerine hediye ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Sezai Bey, sağ olun. İşte böyle sizden gelen mesajlarla birlikte program şekilleniyor ve devam ediyor. Hem kendi mesajlarınızı bulabilirsiniz, hem bizim seçtiklerimizi bu frekansta duyabilirsiniz. Ama her şeyden daha da güzeli ve daha da önemlisi, bu frekansta temiz sesleri, temiz nefesleri ve tabii ki güzel eserleri dinliyorsunuz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mayıs ayının tam ortasındayız. Yağışlar ve rüzgar, hatta hortumlara varan mevsim olaylarının yaşandığı bir dönemi birlikte geçiriyoruz. Zaman zaman hava sıcaklıkları yükseliyor, zaman zaman azalıyor, zaman zaman seller ve baskınların olduğunu görebiliyoruz. İklim ve hava olaylarına dair önemli bir hatırlatma yapabiliriz o halde. Uzmanlar son yılların en sıra dışı hava hareketliliklerinden birine dikkat çekiyor. Son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşıyormuşuz. Ve bir ayda düşmesi gereken yağışın bazen sadece bir saat içinde yeryüzüne indiği ifade ediliyor. Diğer yandan yaz ayları içinde bazı uyarılar var. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı sıcaklıkların etkili olabileceği, sonbahardaysa ani ve şiddetli yağışlarla yine sel riskinin artabileceği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları, hava uzmanları böyle söylüyor. Tabiat bize hem rahmeti hem de tedbirli hatırlatıyor gördüğünüz gibi. Biz yağmur berekettir diyoruz. Elbette bu böyle. Tabii eğer aşırı sağanak yağışlar olursa tedbiri de beraberinde getiriyor. Bu tedbir almak gerekiyor. Dolayısıyla meteorolojik uyarıları bu anlamda takip edebiliriz. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanlar için, yani o yakınlarımız için, onları sıcak havalarda korumak, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da yine büyük önem taşıyor. Her zaman şunu söylüyoruz, doğayla uyumlu yaşayacağız elbette ama bir taraftan da tedbiri elden bırakmayacağız. Bu da hepimizin sorumluluğu. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserlerle sizlerin huzurundayız.

devam ediyor. Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, güzelliğini ve bereketini birlikte paylaşıyoruz. Tabii sizlerden gelen mesajlar da bizlere güç veriyor, kuvvet veriyor ve moral veriyor tabii ki her şeyden önce. İstanbul'dan Karan ve Kerem, biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyoruz demiş. İşte böyle sizler de bu programın bir taraftan yapımcısı oluyorsunuz, ortağı oluyorsunuz, sizler de katılıyorsunuz programa. Zaman zaman bu mikrofonlardan küçük bilgilendirmeler de yapabiliyoruz. Bakın teknolojiyi her seferinde söylüyoruz değil mi? Hayatımızı kolaylaştıran, bizleri rahatlatan yönleri elbette var. Ama bazen beynimize küçük görevler vermeyi de ihmal etmemeliyiz. İlginç bir bilgi. Uzmanlar beynimizin yön bulma ve mekansal hafızadan sorumlu bölgesini ne kadar aktif kullanırsak bunun zihinsel canlılığa da katkı sağlayabileceğini ifade ediyorlar. İlginç değil mi? O bölgeyi biraz daha geliştirebiliriz. Hipokampüs bölgesi. Peki ne yapmak lazım? Özellikle yıllarca şehir sokaklarını ezberleyerek çalışan taksi ve ambulans şoförlerinin bu konuda dikkat çekici bir zihinsel egzersiz içinde olduğu belirtiliyor. Yani her zaman navigasyona teslim olmak yerine bazen ben bu yolu kendim bulabilirim diye düşünmek de beynimize güzel bir idman olabilir. Gittiğiniz mahallenin sokaklarını hatırlamaya çalışmak, yön duygunuzu kullanmak ve hafızamızı biraz daha çalıştırmak. Küçük ama kıymetli bir egzersiz. Elbette bilmediğiniz uzun bir yolda kaybolun demiyoruz. Ama yine beynimize arada sen hala iş başındasın demek fena fikir değil. Hem kim bilir belki navigasyonun yeniden rota oluşturuluyor cümlesine de bundan sonra ihtiyaç duymayız. Bilemeyiz tabii ki. O yüzden bu anlamda beynimizi bu şekilde çalıştıracak bazı egzersizlere zaman zaman ihtiyaç duyabiliriz. Biz hatırlatalım, takdir sizin tabii ki. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bazen bir haber insanın içini ısıtır, geleceğe dair umudunu tazeler. İstanbul'da yaşayan ve henüz 12 yaşında olan Dilara'nın hikayesi de tam böyle. Küçücük yaşında ihtiyaç sahiplerine el uzatan, sokaktakileri unutmayan, camileri ve çeşmeleri temizleyen, çevresini çiçeklerle güzelleştiren bir iyilik yolculuğu. Dilara Davuti'nin hikayesi. Üstelik bu güzel örnek çevresindeki diğer çocuklara da ilham olmuş kızımızın. Bakın, bir kişinin attığı küçük bir adımın nice güzel gönle dokunan büyük bir harekete nasıl dönüştüğünü görüyor musunuz? Demek ki iyiliğin yaşı yok, merhametin dili, milletin sınırı yok. Bazen bir tebessümle, bazen bir paylaşmayla, bazen de sadece ben ne yapabilirim diye sormakla başlıyor her şey. İşte 12 Avusturya'da doğup büyüdükten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiş kızımız. Bugün 12 yaşında Arnavut kökenli Dilara'nın hikayesi. Bu güzel insan hikayesinin devamını Diyanet Haber internet sitesinde okuyabilirsiniz. Ve unutmayalım, dünyayı iyilik kurtaracak. Belki de tam sizin bugün yapacağınız küçük bir iyilikle. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şükriye Hanım hayırlı, bereketli ve nurlu akşamlar dilemiş. Güzel dualarınıza teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Bir başka mesajımız İstanbul'dan Meryem Hanım'dan gelmiş. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime ve Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Yine bir başka mesajımız hayırlı akşamlar dilemiş. Bu yıl kış mevsimini kış gibi, bahar mevsimini bahar gibi yaşadık, şükürler olsun. Kayseri yağmurlu mutfakta sizleri dinliyoruz. Sıradaki eser size, kendime, eşim Savaş Bey'e, çocuklarıma, mutfak ekibine ve tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin demiş. Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım, teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırlı nurlu akşamlar dileyen bir başka dinleyicimiz Mehtap Hanım. Güzel bir dua programında olduklarını söylemiş ve Allah'ım dualarımızı kabul eyle, akşamın hayrını, bereketini istiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere sizlerin mesajları oldukça program daha renkli, daha güzel ve daha anlamlı oluyor. Lütfen mesajlarınızı bizlerle paylaşın. Biz de bu mikrofondan bütün dinleyicilerimizle paylaşalım.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Cuma gününün akşamını yaşadığımız şu saat diliminde belki de hafta sonu planları yapılmaya başlandı veya yola da çıkılmış olabilir. Malum yoğun bir haftayı geride bıraktık. Koşturmaca, sorumluluklar, yetişmesi gereken işler vardı. Bitmeyen gündemler oluştu. Bazı işler de yetişmeyebilir. Olsun, biraz da erteleyelim onları. Şimdi çünkü biraz durmanın vaktidir. Hafta sonu bazen bir yolculuk güzel gelebilir, bir yürüyüş güzel gelebilir. Sevdiklerinizle bir araya gelmek ve güzel sohbetler oluşturmak. Yani kendinize ayırdığınız birkaç saat bile ruhunuzu dinlendirmeye yetebilir. Çünkü insan sadece bedeniyle değil ruhuyla da yoruluyor ve her yorgunluğun bir nefese, bir küçük molaya ihtiyacı var. Dolayısıyla kendimizi dinlemek, zihnimizi toparlamak, kalbimizi sakinleştirmek de hayatın önemli bir parçası. Çünkü güzel bir başlangıç çoğu zaman böyle kısa molalardan sonra başlar, gelir. Dolayısıyla bu hafta sonu kendinize vakit ayırın, bedeninizi dinlendirin, ruhunuzu tazeleyin, gönlünüze iyi gelecek şeylere alan açın. En verimli zaman çünkü kendimize ayırdığımız zamandır, değerlendirdiğimiz zamandır ve tabii bu zamanı güzel değerlendirirsek yeniden güç toplayabiliriz ve haftaya daha enerjik, daha heyecanlı şekilde başlayabiliriz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ve böylece bir saati de zaten geride bırakmış oluyoruz. Yeni saati tekrar birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
5: Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar diyoruz ve saatlerimiz 19.02'yi gösteriyor. Yeni saatten herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Trafik yoğunluğu biraz daha geçmeye başlamıştır. Artık iş çıkışı eve ulaşmalar yaşanıyor herhalde. Şu anda evde yemekler hazırlanıyor. Çocuklar dersin başına oturdu. Şimdi bir yemek molası verip sonra tekrar devam edecekler. Veya hafta sonunun hayallerini kuracaklar. Herkese kolaylıklar diliyoruz ve gönül huzuru diliyoruz tabii ki. Sizden gelen güzel mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım. Canım annem ve canım babam için bir eser istiyorum demiş. Hemen notlarımızın arasına onu da ekledik. Erzurum'dan Hacı Kadir Bey, yüce Allah'a emanet olun demiş. Gönlü güzel olan insanlara ve tüm Erzurum halkına sıradaki eseri armağan etmiş. Ne güzel. Ve Sevda Hanım, Allah'ım senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum demiş. Sıradaki eseri de Akif Bey'e, eşine armağan ediyor. Ne güzel, insanlar sevdiklerine eserler armağan ediyorlar, dualar gönderiyorlar, selamlarını iletiyorlar. İşte zaten sizlerin buluşma noktası da Diyanet Radyo Hayırlı Akşamlar programı. O yüzden diyoruz ki bizden ayrılmayın, sesimizin ulaştığı her yere selamlarımız olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 19.09'u gösteriyor ve bir dinleyicimizden gelen mesaj. Gülcan Hanım diyor ki oğlum Mehmet, Ömer ve Abdullah'la sizlere her akşam severek dinliyoruz. Kırşehir'den tüm İslam alemine bolca selam ve duayla hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Kıymetli dilekleri bizler için tabii önemli. Bir şey hakkında düşünüyorsanız karar verin. Bir şeye karar verdiyseniz artık düşünmeyin. Japonlara atfedilen bir sözmüş ama kime atfedildiğini çok önemi yok. Çünkü ne kadar hayatın içinden bir cümle olduğu bizim için yeterli. Bazen bizi yoran işin zorluğu değil, zihnimizde o aynı kapıyı defalarca çalmamız olmuyor mu? Acaba doğru mu yaptım? Ya başka türlü olsaydı? Keşke şunu da düşünseydim derken insan kendi enerjisini bir şekilde tüketebiliyor. Elbette düşünmek kıymetli, ölçmek, tartmak, istişare etmek önemli. Ama karar verildikten sonra artık sürekli aynı meseleyi kurcalamamak lazım. Çünkü bu insana yük oluyor. Hele ki bu durum böyle vesveseye dönüşürse insanın huzurunu da elinden alabiliyor. Bazen bir mesajı göndermek için 10 kez okuyup yine vazgeçebiliyoruz. Bazen küçük bir kararı bile günlerce zihnimizde büyütebiliyoruz. Oysa hayat sürekli böyle geri dönüp aynı kavşakta beklemek için fazla kısa değil mi? Biz tedbirimizi alırız, aklımızı kullanırız, kalbimizi dinler ve kararımızı veririz ve sonra da yola güvenle devam ederiz. Çünkü her karar kusursuz olmak zorunda değildir ama sürekli tereddüt insanı yerinde saydırır. O yüzden kalbimizi gereksiz vesveselerle yormayalım. Bazen en doğru adım karar verip yürümeye başlamaktır.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Diyanet Radyo'da birlikteyiz. Mikrofondan buradan yükselen ses dünyanın her yerine gidiyor. Türkiye'nin 81 ilinde yankılanıyor. Ne güzel değil mi? Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, insan öyle bir varlık ki bazen yarayı da taşıyor, merhemi de içinde saklıyor. Yaşadığı kırgınlıkların, üzüntülerin, çıkmaz gibi görünen meselelerin çözümünü yine kendi iç gücüyle bulabiliyor. Çünkü insan düştüğü yerden kalkmayı da öğrenen bir varlık. Bazen bir gece boyunca içimizi sıkan mesele sabah olunca daha yönetilebilir görünebiliyor. Bazen bir dostla edilen birkaç samimi cümle günlerdir taşınan yükü hafifletebiliyor. Bazen de insan başkasına söylediği teselli cümlesinin aslında kendisine de iyi geldiğini fark edebiliyor. Çünkü kimi zaman insan kendine merhem olur, kimi zaman da başkasına. Şu bir gerçek, hayatın yükü paylaşılınca hafifliyor. İyi bir dost, içten bir arkadaş, ben buradayım diyen samimi bir omuz, büyük bir nimet, öyle değil mi? Her şeyi tek başına çözmek zorunda değil insanoğlu. Bazen güçlü olmak, yardım istemeyi bilmekte de saklı olabiliyor. Bir dostun anlat bakalım demesi, bir büyüğün duası, bir arkadaşın omzuna dokunup bu da geçer demesi. İşte bazen en güzel merhem bu olabiliyor. Bugün belki bir dostu aramanın, bir gönül yoklamanın tam vakti olabilir. Çünkü iyi dostlar zor günlerin kahramanlarıdır. O yüzden sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz insanlar varsa hayat sizin için biraz daha kolay olabilir.

Bugünün de günün bereketini, akşamın huzurunu hep birlikte paylaştık. Muhabbet ettik, düşündük, tebessüm ettik ve aynı gönül ikliminde buluştuk. Şimdi veda vakti geldi. Akşamınız huzurla, geceniz sükunetle, yarınınız umutla dolsun. Evinizde bereket, gönlünüzde ferahlık, hanenizde huzur eksik olmasın. Kırgınlıkların yerini güzel dualar, yorgunlukların yerini de tatlı bir dinlenme alsın diyoruz. Bu akşam mikrofon başındaydım. Bendeniz İlker Uykal. Sizlere eşlik etmek büyük bir mutluluktu. Güzel bir akşam diliyorum.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbim. Allah'ın adıyla söze başladım. Sanadır övgü dolu binlerce sena. Kadir ve tek Rabbim. Fanilik yok sana. Yaz yerle mavi göğü, güneşle ayı, yarattı geceyle gündüzü ve zamanı. Diledi ve bütün varlıkları yarattı. Bir kere ol dedi, dilediği oldu. Ona muhtaç bütün yaratılmışlar. Kimseye yok ihtiyacı, eşi ve benzeri. Ey güçlü, kadir, ebedi ve müstani. Yakışmazdı başkasına Allah adı. Ululuk sana, büyüklük sana. Yoktur eş ve denk biri sana. Bir ve tek Allah'ım, ortak olamaz sana. En evvel sen vardın, sen varsın en sonda. Birlik, sayıya gelmez senin birliğin. Her şeyi kapsamaktadır kudretin. Ey sonsuz ilahi, şüphesiz sen teksin. Ne varsa çokluktur dışında senin. Ey gizli ve açık her şeyi çok iyi bilen. Gözden uzaksın fakat gönle çok yakın. Bellidir ay ve güneş gibi senin varlığın. Kavrayamaz akıl ve gönül nasıl olduğunu. Birliğin eşya ile ilgili değil senin. Eşyayı yarattın, onlar senin. Bütün varlıkları sen yarattın. Yalnız baki sensin varlıklar yok olunca. Yaratıcı varlığının yaratılmışlar şahididir. Üretilen iki, önceki birin hazır şahididir. Yok eşi ya da benzeri onun. Aklı ermez niteliğine mahlukun. Yürümez, yatmaz, uyumaz, uyanık daim. Ne benzer, ne kıyaslanır, ne tasavvur edilir. Ne geride, ne ileride, ne sağda, ne solda. Yeri ne altta, ne üstte, ne de ortada. Yeri yarattı, yer mevzu olamaz ona. Onsuz yer yok, bütün bunlar da yok. Ey her sırra yakin, her gönle yüce Allah. Bütün şekiller ve kudretler varlığına şahittir. Yarattın bu sayısız milyonlarca canlıyı. Ova, dağ, deniz, tepe, çukur yerleri.

mavi göğü binlerce yıldızla bezedin. Aydınlattın kara geceyi parlak gündüzle. Uçan, yürüyen ve duran niceleri. Rızıklarını sayende yer içerler. Yüksek arştan toprağın altına kadar ey Rabbim, hepsi sana muhtaçtır. Ey mümin, dilinle öv onu. Gönülden inanmışsan tut aklını. Nasıl olduğunu arama, gözet gönlünü. Varlığına inan, bul huzur ve sükûnu. Kendini tut, nice ve nasıl olduğuna karışma. Onu nicesiz ve nasılsız bil, sözünü uzatma.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

kimseye satma sakın İzzü Celal. Etmesin kimse seni istiskal. Halka ver rıfkı tevazuyla selam. Zuhur ile eyleme teklifi kıyam. Sakın kimseye büyüklük ve kibir satma. Kimse de sana saygısızlık yapmasın. İnsanlara yumuşaklık ve alçak gönüllülükle selam ver. Ve sakın zorla onlara ayağa kalkma külfetini yükleme.

serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Suikastten Kurtuluş. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi büyük suikastten kurtuluşla son buluyor. Hazreti İsa'nın sohbetinden sonra havariler birer ikişer bulundukları yerden ayrıldılar. Tenha sokakları seçip duvar diplerinde yürüyerek dikkat çekmemeye çalışıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Yahuda'ydı. Bir köşe başında saklanırken askerlerin konuşmalarına kulak misafiri oldu. Ne dersiniz, İsa'nın yerini öğrenebilecek miyiz? Bugün olmasa yarın ama mutlaka öğreneceğiz. Haham başının onu yakalayana büyük ödül vereceği muhakkak. Nasıl bir ödül? Bilemiyorum ama keseler dolusu altın ve gümüş para olacağı kesin. Yahuda ödül sözünü duyunca heyecanlandı. Gümüş ve altın paraların sesi kulağında çınladı. Bugüne kadar ihtiyaçlarına yetecek kadar parası olmamıştı. Fakirliği yüzünden aşağılanmıştı. Adam yerine konulmadığı o günler aklına gelince öfkelendi. O günlerden intikam almak istercesine bir karar verdi. Madem ki Hazreti İsa'yı yakalayanlara ödül verilecekti, onun yerini gösterenlere de pekala ödül verilebilirdi. Ödül hırsı gözlerini o kadar kararttı ki bu yaptığının düpedüz ihanet olduğu aklına bile gelmedi. Saklandığı yerden çıkıp askerlerin yanına gitti. Az önce konuştuklarınızı duydum da İsa'yı yakalayanlara ödül vereceklermiş. Peki onun yerini bildirene de ödül var mı? Evet, onun yerini bildirene de büyük bir ödül var. Beni komutanınıza götürseniz size İsa'nın yerini söyleyebilirim. Askerler mızraklarla onu çembere aldılar. Derhal onun yerini söyle. Hayır, söyleyemem. Ödülü size kaptırmam. Askerler Yahuda'nın etrafını biraz daha daraltıp zorla Hazreti İsa'nın yerini söyletecekken komutanlarının sesiyle durdular. Neler oluyor orada? Komutanım, bu adam İsa'nın yerini gösterebileceğini söylüyor. Askerin bu sözü komutanı da heyecanlandırdı. Nerede İsa, derhal söyle. Onun yerini söylersem bana ne vereceksiniz? Sen onun yerini söyle, gerisini merak etme. Komutan elini kuşağına attı. Meşin bir kese çıkarıp salladı. Paraların çıkardığı sesler Yahuda'yı çok heyecanlandırdı. Burada tam 30 gümüş para var. Söylediğin doğru çıkarsa bunun 3 katını daha alırsın. Yahuda komutanın havaya fırlattığı keseyi yere düşmeden yakaladı. Sonra parmağıyla işaret ederek şu taraftan deyiverdi. Yahuda önde, askerler arkada sokakları hızla geçtiler. Yahuda alacağı 3 kese daha paranın heyecanıyla yaşıyordu. Askerler ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Nihayet Hazreti İsa'nın bulunduğu evin kapısına geldiler. İşte burada aradığınız adam. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Hadi girsenize, ne bekliyorsunuz? Öyle kolay kurtulamazsın bizden. Yalan söylemediğin ne malum? Sen de bizimle geleceksin. Komutan Yahuda'yı mızrağıyla dürterek "Düş önümüze." Yahuda hemen öne geçti. Evin kapısını açtı ve içeri girdi. Arkasından komutan ve askerler de içeri girdi. Yahuda odaları teker teker kontrol edip bakıyordu. Hazreti İsa hiçbirisinde yoktu. Yahuda ödülü kaybedeceği korkusuyla telaşla dolaşırken birden evin arka tarafındaki oda aklına geldi. Bir tek o oda kaldı. Kesin oradadırlar. Askerlerin onu takip etmesini beklemeden hızla odaya girdi. Oda bomboştu. Ne Hazreti İsa ne de havarilerden kimse vardı. Telaşla odanın her tarafına baktı ama nafile. Bu esnada askerlerin de ayak sesleri yaklaşmaya başladı. Yahuda odada kimsenin bulunmadığını söylemek için kapıya yönelmişti ki daha önce İsa'yı gördüğünü söyleyen askerle yüz yüze geldi. Asker kılıcını Yahuda'nın boynuna dayayıp komutanına seslendi. Komutanım, adam doğru söylemiş, İsa'yı yakaladık. Yahuda askerin bu sözüne bir anlam verememişti. Ben onu hiçbir yerde bulamadım, siz nereden yakaladınız? Bu esnada komutan da gelmişti. Hazreti İsa'yı tanıdığını söyleyen askere Yahuda'ya göstererek "Bu o mu?" diye sordu. "Evet efendim, ta kendisi. Nerede görsem tanırım." Yahuda olanlara bir anlam veremiyordu. "Ne yapıyorsunuz, durun. Bir yanlışınız var, ben Yahuda'yım." Komutan ve askerler bu söze kahkahayla güldüler. "Hayır, hayır, ben Yahuda'yım, yemin ederim. Az önce size onun yerini göstereceğini söyleyen benim. İsa olsam bunu bilmez miydim? Siz komutan, siz az önce İsa'nın yerini söylemem karşılığında bana 30 gümüş para verdiniz. Siz de mızrağınızla göğsümü çizdiniz. Bakın, bakın göreceksiniz." Komutan Yahuda'nın gömleğini çekip yırttı. Söylediği yerde yaradan eser yoktu. Şimdi yalanın ortaya çıktı. Odanın içi kahkaha sesleriyle doldu. Yahuda kimliğini ispatlamak için can havliyle uğraşıyor. Ama söylediği her söz askerlerin eğlenmesinden başka bir şeye yaramıyordu. Elleri ve kolları bağlı bir şekilde odadan çıkarken bir pencerenin önünden geçtiler. Yahuda pencere camından kendisini görünce askerlerin neden kahkahalarla güldüğünü o zaman anladı. Aynada kendini değil, Hazreti İsa'yı görüyordu. Ancak kendisinin duyabileceği bir sesle "Benim yüzüm değişmiş," diyebildi. Bir önceki gece Hazreti İsa'nın havarilerinden birisinin yerini ihbar edeceğini söylediği o an aklına geldi. Beyninden vurulmuşa döndü. O hainin kendisi olduğunu o zaman anladı. Ahiretini 30 gümüş paraya satmıştı. Saatlerce komutana ve askerlere kendisinin Hazreti İsa değil Yahuda olduğunu anlatmaya çalıştı. Fakat kimse ona inanmadı. Hazreti İsa'nın yakalandığı haberi şehirde yayıldı. Onun çarmıha gerilerek asılacağı haberini alan insanlar meydana toplandılar. Kendisinin İsa olmadığını anlatmaya çalışan Yahuda yorgun düşmüştü. Artık sesi çıkmıyordu. Hahan başı büyük bir zafer kazanmış gibi emrini verdi. Askerler şehir meydanında Yahuda'yı çarmıha gerdiler. Oysa kimse gerçeği bilmiyordu. İşin aslı şuydu. Yahuda ve askerler evin etrafını sarınca Yüce Allah Hazreti İsa'yı mucizevi bir şekilde kendi katına kaldırdı. Onu ihbar eden Yahuda'nın yüzü Hazreti İsa'ya benzetildi. Yahuda havarisi olduğu bir peygambere ihanet etmenin bedelini canıyla ödemiş oldu. Hazreti İsa'nın havarileri görevlendirildikleri ülkelere ve şehirlere gittiler. Hazreti İsa'dan öğrendikleri tevhid inancını oralarda halka anlatmaya çalıştılar. Havariler bazı ülkelerde saygıyla karşılandılar. Bu ülkelerde ülke halkı kralları ile beraber Hazreti İsa'nın dinine girdi. Bazı şehirlerde ise çok sert tepkiyle karşılaşan havariler tevhid inancını anlatmaya devam edince şehit edildiler. Yahudilerin çok azı iman etti. Hazreti İsa'nın peygamberliğine inanan ve putperestlik inancını terk edenlerse zamanla Hristiyan ve İsevi olarak isimlendirildi.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle bir aradayız. Ben İbrahim Bildir. Stüdyomuzda kıymetli sazendelerimizle, kıymetli sanatçımızla bir aradayız. Kimler var peki stüdyomuzda? Utta Hüseyin Yıldır, kanunuyla Emin Bayram, çellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Teknik masada Samet Korkut sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Her hafta olduğu gibi Günyaz programımızda birbirinden kıymetli bestekarlarımızdan birini konuk ediyoruz, manevi olarak konuk ediyoruz. Sizlere hayatını anlatırken bir taraftan da kıymetli bestelerini icrası ile beraber canlı olarak sizlere ulaştırma gayretindeyiz. Her zaman söylediğimiz o güzel cümleyi bir kez daha tekrar ederek kıymetli sanatçımızla sohbetimize başlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gün niyaz olsun. Efendim programımıza hoş geldiniz. Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Şükürler olsun, elhamdülillah. Yine koşa koşa geldik gün niyaz programımızı çekmeye. Dinleneceğiz hafta sonunu, haftanın yorgunluğunu da işte böylece atmaya çalışıyoruz.
0: İnşallah. Az önce de bahsettim, birbirinden kıymetli bestekarlarımızı ne mutlu ki programımıza konuk alıyoruz. Manevi de olsa, evet, manevi şekilde de olsa hayat hikayelerini ulaştırıyoruz. Acaba bu bölümde hangi bestekarımızdan, hangi sanatçımızdan bahsedeceğiz?
1: Evet, farklı illerden, farklı semtlerden, çok kıymetli musiki şinaslardan, bestekarlardan bahsettik. Bugün de Çorum ilinden neşet etmiş bir
0: Günyaz
1: musiki şinas.
0: Günyaz ilk defa galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ilk defa Çorum'dan neşet eden, orada hizmetlerine başlayan ve musiki alemine hizmetlerde bulunan bir isim Recep Camcı. Üstadımız Hafız Recep Camcı Üstad 1933 ile 2016 yılları arasında bu dünya çilesini tamamlayıp ahirete, alem-i cemale göçmüş kıymetli bir isim. Ömrünü musikiye adamış bir isim. Çorum'da Burhan Kahya şimdiki adıyla Yavru Turna Mahallesi'nin Kulaksız Camii karşısında bir evde dünyaya geliyor. Muhterem babası da Hafız. İsmi Ahmet, Hafız Ahmet Efendi. Annesi ise Suade Hanımefendi. Çorum Ulu Camii'nde imamlık yapan babası, onun hafızlık eğitimine çok kıymet veriyor. İlkokuldan evvel de Recep Camcı Üstadımızın, Hafız Recep Camcı'nın hafızlığı için elinden gelen emeği göstererek ilkokul öncesinde hafızlığını tamamlatıyor.
0: Diyoruz, Hafız Recep Camcı bestekarımızın eserlerine bu bölümde yer verme gayretinde olacağız. Hemen bir tane bir ilahi dinleyelim mi sizin yorumunuzu?
1: Tabii, ben biraz sazı elime aldım mı hızlı hızlı gidiyorum. Sen arada bir nefeslendir İbrahim'ciğim. Çünkü ben çok şeyi söylemek için bazen hızlı gidiyorum. Dinleyicilerimizi de sıkmak istemiyorum. Musikiyle aralarda nefes alalım, hatırlatmanı rica
0: Şimdi
1: ediyorum.
0: Şimdi ikisi de çok kıymetli. Bilgiler de çok kıymetli. Ezgiler de, ilahiler de çok kıymetli. Eyvallah. Bir taraftan ilahileri de dinleyelim. Aynı zamanda hayat hikayesini, evet, de sizden dinleyelim istiyorum ama önümdeki notlarda Kürdili Hicaz Askeri görünce ben, evet, hemen dinlemek istedim.
1: Evet. Tekke musikisinde az sayıda bestesi olan bir makamdır ama çok güzel bir makamdır. Dilimiz döndüğünce arkadaşlarımızla bu Hafız Recep Camcı bestesini seslendirmeye çalışalım.
0: Hazreti Hakk'ın Habibi sevgili bir tanesi, olduğu için oldu alem hüsnünün divanesi.

0: Gülniyaz.
1: Efendim az önce Kürdili Cazkar makamında güzel bir ilahiyi Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Güftesi Hasan Sezai'ye ait, bestesi ise Hafız Recep Camcı'ya ait. Tam da bu noktada söyleyelim, programımızın bugünkü konuğu, manevi konuğu Hafız Recep Camcı üstadımız, bestekarımız. Efendim Çorum'da neşet etmiş kıymetli bir sanatçı diye başladık sözümüze. Biz kaldığımız yerden devam etmek isteriz.
2: Evet, dediğim gibi ilkokuldan önce Hafız'ın tanımlamış bir isim Hafız Recep Camcı. Çünkü babası çok üstüne titrediği, eğitimine çok önem verdiği bir isim kıymetli üstad. Hafızlığını bitirdikten sonra dini alanda hoca olarak görmek isteyen babası tarafından da özel dersler aldırılmaya başlanıyor. Vaiz Hakkı adı güzel yine Çorum'da, Servet Ahıskalı, Mehmet Tevfik Efendi gibi kıymetli isimlerden dersler alıyor Çorum'da. Bir yandan da İstanbul'da Üsküdar semtinde İskele Camii imamlığı için açılan imtihana da katılıyor bu süre zarfında Hafız Recep Camcı. Bu imtihanı da kazanıyor. Ancak Çorum eşrafından Enver Aksu Bey, Mehmet Kavukçu ve İbrahim Yanıkoğlu İstanbul'a gelerek diyorlar ki hayır, Çorum'da sana ihtiyacımız var. Sen bu sınavı kazandın.
1: Tutmuyorlar İstanbul'da.
2: Tabii ki bu İskele Camii'nin imamlığını yapacak başka birisi İstanbul'da bulunabilir. Ama Çorum'da biz senin yerini dolduracak birisini bulamayız deyip Allah kendisini Allah ikna ediyorlar. Ve tekrar 1956 yılında İmam Hatip Ortaokulu'na Kur'an-ı Kerim ile din ve akaid hocası olarak göreve başlıyor Çorum'a döndükten sonra. Yani Çorum'da hizmet etmeye ikna edildikten sonra artık Çorum'un tapulu malı haline geliyor.
1: Siz şey dediniz, Çorum'dan neşet etmiştiniz ama Çorum'da da artık yaşamaya devam etmiş.
2: Tabii talebeleri ülke geneline yayılmış. Evet. Hani eserleri, çalışmaları. Tabii askerdeyken 1955 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelişi sebebiyle bando takımları yanında İstanbul'dan mehter takımı da getirilmiş. 15 gün kadar da mehter takımı Ankara'da prova yaptı. O zaman da mehter müziği ile ilgili notlar aldı kıymetli üstad. O notlardan yararlanarak İmam Hatip Okulu'ndaki ilk mehter takımını kuruyor. Bu görev yaptığı Çorum'da din ve akaid hocası olarak görev yaptığından bahsetmiştik ya.
1: Evet.
2: İşte orada ilk mehter takımını kuruyor. Bu gördüğü çalışmalardan not alarak çok azimli bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Ayrıca 40 kişilik bir mevlit ekibi kuruyor. Bunların hepsi Çorum'da gerçekleşiyor. Bu faaliyetler şehirde fevkalade ilgi görmüş ve halkın beğenisini de kazanmış. Aynı şekilde Çorum'da oluşturduğu Sema ekibi de ve bu Sema ekibinin gösterileri de haftalarca yer bulunamayacak kadar dolu salonlarda icra edilmiş. Yani halkın sen İstanbul'da durma, gel Çorum'a
1: sebebi belli.
2: İstifade etmek istemişler ama pasivize de etmeden onun önünü açarak, imkanları da ona sunarak bu çalışmaları yapmasına da ön ayak olmuşlar.
1: Bunları yaparken bestelerine de devam ediyoruz üstadımız, öyle değil mi?
2: Tabii
1: hemen
2: ki
1: bir bestesini daha dinleyelim
2: tabii
1: mi?
2: Ki. Tabii güzel bir ilahi yine. Hüseyin'e bir ilahi, düşmüşem bir nar aşka. Bunu seslendirelim inşallah.
1: Bestesi Hafız Recep Camcı'ya ait, Doktor Agah Terzi icrasıyla yorumuyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızda. Programımızın ilk bölümünü tamamladık. Son bölümünde, artık yarısından sonraki bölümde sizlerle birlikteyiz. Bestekar Hafız Recep Camcı Üstadımızın hayatını, bestelerini sizlere aktarma gayretindeyiz. Programımızın bu bölümünden itibaren bizleri dinlemeye başlayan kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı kaçırdık diye üzüldü.

0: Üzülmeyin, Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde Günyaz programının ve Diyanet Radyolarımızda yayınlanan diğer programların arşiv kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızda da programlarımızla alakalı duyurular, radyolarımızla alakalı duyurulara, efendime söyleyeyim afişlere ulaşabilir. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, takiplerinizle bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz, esirgemezseniz çok da mutlu oluruz kıymetli dinleyicilerimiz. Günyaz programında az önce de belirttiğimiz gibi bestekar Hafız Recep Camcı üstadımızın hayatını sizlere aktarıyorduk. Nerede kaldık kıymetli üstadım? Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.
1: Tabii musikiye yapmış olduğu hizmetlerinden bahsediyorduk, evet. Çorum'da. Evet. Sema ekibinden, Mevlüt ekibinden, Mehter ekibinden,
0: İstanbul'dan Çorum'a neden geldi onun hikayesini anlatmıştık. Öyle, evet, değil mi? Çorum'a, evet, neler neler katmış. Tabii bir taraftan ki da öğrencileriyle beraber musikimize büyük aslında hizmetler bırakmış kıymetli bir isim.
1: Tabii musikiyle ilgili talebelerini eğitirken onlara anlattığı şeyler var. Kendi musiki görüşlerini talebeleriyle paylaşıyor. Görüşlerinden kitaplara girenler şöyle talebelerinin aktardığı görüşlerinden bazıları şunlar. Musiki kainatla birlikte vardır. Adem aleyhisselamla birlikte gelmiştir. Hazreti Adem'in sesi olduğu gibi kalbi de ritim idi. Dolayısıyla yaratılıştan musikinin iki temel unsuru olan ses ve ritim insanoğluna verilmişti diye bahseder. Hocanın inancına göre musiki sadece bu dünyaya has bir nimet değil diye bahsediyor Hafız Recep Camcı hocamız. Cennette de Kur'an okunacaktır, cennette de musiki olacaktır diye talebelerine bahsediyor. Bilhassa cennet ağaçlarının yapraklarının hepsi bir ahenkle, bir melodiyle kıpırdayacak diyor. Yani orada da musiki olacak diyor. Tabii bu görüşlerin talebelerini aktarırken onların hem manevi anlamdaki yolunu da açmak istiyor. Sadece güftede kalsın istemiyor, kalbe değinsin istiyor mana. Tabii Hafız Recep Camcı hocamızın bu sırf Çorum'da yapmış olduğu hizmetler diye değerlendiremeyiz. Oradan yetişen talebeleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok yerde görev aldılar. Bazen öğretmenlikle, bazen sazendelikle, bazen musiki hocalığıyla birçok yerde görev alıyor hocamızın talebeleri.
0: Tabii kalbin atışında o tık tık sesinde bir de zikrullahı duyan bir üstad, musikiye bu taraftan bakabilen bir üstattan da kıymetli eserler, kıymetli besteler çıkması, neşet etmesi, doğması çok da doğal, çok da aslında olağan bir durum. Öyle değil mi kıymetli üstad?
1: Elbette,
0: kalbin o
1: elbette
0: ritmini bile bir musiki, bir zikrullah olarak görüyor. Ve bir sonraki ilahisinde de aslında biraz da bundan bahsediyor gibi, aşıklar, sadıklar sözünden dönmez.
1: Evet, çok
0: zikrullah'a
1: güzel.
0: Girenler asla yorulmaz, kalp de, evet, yorulmaz, zakirler de yorulmaz diye bahsediyor. Bestesi Hafız Recep Camcı'ya,
1: evet,
0: güftesi, evet, Yunus
1: Emre'ye. Seyyah bir ilahi, ancak tabi bazı seyyah ilahilerimiz hüzzama yakındır. Biz bunu hüzzam, yani donanımındaki arızalar ağırlık kazanınca biraz hüzzam havasında oluyor. Hüzzam makamında bir ilahi olarak addedebiliriz.
0: Hemen dinleyelim üstad.
1: Tabii ki, seslendirelim inşallah.
0: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Gürtesi Yunus Emre'ye ait bestesi, programımıza konuk ettiğimiz manevi konuğumuz Hafız Recep Camcı'ya ait bir segah ilahi dedim ben kıymetli üstadım ama.
2: Evet, segah bunu, ilahi ancak biz hüzzama yakın hüzzama okuyoruz tabii. Hüzzama
1: yakın seslendirdiniz.
2: Donanımdaki sesler dolayısıyla bir hüzzam havası da var eserde.
1: Ne de iyi ettiniz, ağzınıza gönlünüze sağlık kıymetli üstadım. Kıymetli sazendelerimiz bize eşlik ediyorlar her zaman olduğu gibi. Utta Hüseyin Yıldır'ı dinledik, Kanun'da Emin Bayram'ı. Yiğit Ateş'te cello da bizlere eşlik etti. Programımızın yavaş yavaş artık sonlarına geliyoruz. Yine herhalde bir ilahi daha dinleyebileceğiz.
2: Tabii bir ilahi daha seslendiririz. Onunla belki nihayetlendiririz.
1: Ama öncesinde bestekarımızın hayat hikayesiyle alakalı söylemek istediğiniz şeyler varsa.
2: Evet, tabii vaktimiz el verdiği ölçüde artık sonlarına doğru yaklaştık programımızın da. Evet. Hafız Recep Camcı hocamız çocukluğundan itibaren tasavvuf ve musikiyi birlikte iç içe yaşamış bir isim. Yani sadece musikiyle hemhal olup tasavvuftan ayrı kalmamış. Hem babasının ona sağlamış olduğu imkanlar, eğitimler, hem kendi iç dünyası, hem musikiden kendine çıkarmış olduğu pay sayesinde tasavvuf ve musikiyi birlikte yaşamış bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Musiki ve tasavvufa ait bilgisini arttırmak için her imkanı değerlendirmiş bir isim. Yani her sebep olarak görmüş musikiyi geliştirmek için her şeyi. Mesela biraz evvel Ankara'ya gelen mehter takımını bahsettik.
1: Evet.
2: Notlar alıp daha sonraki çalışmalarını kendisine bir kaynak olarak kullanmış.
1: Dinleyip bırakmamış. Yani.
2: Tabii ki.
1: Kendisi de Çorum'da bunu icra etmeye, yerleştirmeye, orada da yaşatmaya çalışmış, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Her gün bilgilerini yenisini eklemek suretiyle sanatını sahneye taşıyarak hem bir din görevlisi olarak, hem bir eğitici olarak, hem hafız olarak, hem bir musiki hocası olarak yaşadığı dönemde hizmet etmeye çalışmış kıymetli bir isim. Tabii kıymetli hocalarımızın yetişmesine vesile oldu derken bir ahbabımız, üstadımız, kıymetli bir dostumuz da Hafız Recep Camcı hocamızın talebelerinden.
1: Kimdir?
2: Yüksek lisans tezini de Hafız Recep Camcı hocamızla ilgili hazırlamıştır. Benim bu anlattığım bilgilerin birçoğu da oradan kaynak olarak aldığım bilgiler. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamız da Hafız Recep Camcı hocamızın talebesidir. Buradan da ona selamımızı iletelim.
1: Selamlarımız olsun Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamıza. O da çok kıymetli, yine derlemelerle, yine icralarla bizlerin gönüllerinde yer etmiş kıymetli bir üstad.
2: Evet, hocasından gördüğünce ne derler atasözü, görgülü kuşlar gördüğünü işler. Ubeydullah hocamız da hocasından gördüğü şekilde musikiye hizmet etmeye, musikiyle hemhal olmaya, çevresine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Allah emeklerini zayi etmesin, karşılığını hem bu dünyada hem ahirette görmeyi nasip etsin. Hem Hafız Recep Camcı hocamıza, hem de ismini iade ettiğimiz Ubeydullah hocamıza.
1: Nice üstadlar var bu bölümde. Hafız Recep Camcı üstadımızın hayat hikayesini konu edindik. Onun bestelerini sizlere bir kısmını en azından ulaştırma gayretindeydik. Gülniyaz programının kıymetli üstadım, hemen işaret ediyorlar, sonuna geldik. Bizim süremiz de bitti. Son bir ilahiye vaktimiz var mıdır?
2: Vardır. Tabii tabii, bir eser daha seslendirelim. Yine üstadın bestesini.
1: Evet.
2: Bir Hicaz ilahisi var.
1: Güftesi Yunus Emre'ye ait.
2: Evet.
1: Çorum yöresi. Derleyen az önce de zikrettik Ubeydullah Sezikli.
2: Evet, tevafuk oldu.
1: Evet. Eyvallah. Kaynak kişi Hafız Recep Camcı. Hicaz ilahide ne der? Allah adın uludur, emrin tutan kuludur, Müslümanlar yoludur. Diyelim Allah Allah, Allah diyelim Allah. Bu güzel ilahiyle sizlere bu bölümde veda ediyoruz. Gülniyaz programındaydınız, ne iyi ettiniz geldiniz. Bizler sizlere, sizler bizlere misafir oldunuz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Çok da mutlu oldum. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta kıymetli sanatçımız Hüseyin Yıldır bizlere eşlik etti. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Ve programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Her ikisinin de selamını sizlere iletiyoruz. Kıymetli icrasıyla, o güzel sesiyle ve verdiği bilgilerle her zaman olduğu gibi Doktor Agah Tersi üstadımızı Ona da çok teşekkür ediyoruz stüdyomuzda bizlerle birlikte olduğu için. Efendim bir sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi. O güne kadar, bir hafta sonraya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.

sordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

akşamlar. Çanakkale'de bulunan kıymetli dostlarım, sevdiğim arkadaşlarım için Alper'den bize rahmet lazım ilahisini istiyorum. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve sevgili arkadaşlarıma gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Fatih Koca'dan Naat-ı Nebevi eserini Oğlum Mahir için çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu eser şu an Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin.

0: Selamun aleyküm.
1: Hatay'dan herkese selamlar. Çocuklarımızla birlikte şu anda yolculuktayız. Tala Albedro Aleyna ilahisini sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine de gelsin bu ilahi.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır ilahisini istiyorum. Sevdiklerim için gelsin. Herkese iyi dinlemeler. İnsan

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kayseri'den Ziya İnce. Mustafa Cihat'tan dünya ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi yolda olan tüm mümin kardeşlerime gönderiyorum.
1: İyi akşamlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Mustafa Cihat'tan Lila parçasını istiyorum.

senle ben Dila, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

Selamünaleyküm. Ben Fatıma Secra Soylu. Isparta Saf kasabasından canım aileme ve Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Oğlu Torkulu'nda bulunan 7B sınıfındaki tüm sevdiklerime ve arkadaşlarıma cennetin ilahisini armağan etmek

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Annem kıyma için sen ilahi çalmanızı istiyorum. Ben babamla birlikte anneme dua ediyoruz. Ben annemi çok seviyorum. İyi akşamlar.

0: 勋。
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Annemin çok sevdiği bir ilahi olan Ağlar Yakup ilahisini istiyorum. Anneler ağlamasın duasıyla hayırlı yayınlar.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo. Severken, sevirken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, fil olayı bir mucize mi? Kuşların kızgın taş atması doğru mu? Son dönemde bazı

0: Müfessirler, bu olayın sinekler tarafından çiçek mikrobu atılması, bazı araştırmacılarda volkanik patlama olduğunu ileri sürüyorlar. Bu iddiaların doğruluk derecesi nedir?
1: İlginç bir tartışma doğrusu. Bakıldığında modern zamanlara kadar bu olay hakkında böyle bir tartışma yok. Günümüzdeki tartışma, Elmalılı Hamdi Yazır'ın dediği gibi, maddecilere hoş görünmek için mi, yoksa gerçekten bir bilimsel veriye dayanarak ortaya konulmuş bir görüş mü, ya da ikisinden biri mi? Bu iddiaları ortaya atanlar, nedense ümmetin çoğunluğunun görüşünü hiç dikkate almıyorlar da, kırıntı tabir edilen veya marjinal görüşlere dayanıyorlar.
0: Bu ön yargılı bir yaklaşım olmaz mı?
1: Zaten kesin bir şey söylemedim. Dikkat edilirse soru şeklinde ifade ettim. Konunun başında kesin kanaat oluşturmanın doğru olmadığını ben de kabul ediyorum. Ancak meseleyi açıklığa kavuşturmak için öncelikle bir takım soruları sormanın ve ihtimalleri ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Kur'an'da bu olay nasıl zikrediliyor?
1: Kur'an'da Fil suresinde bu olay şöyle anlatılır. Görmedin mi Rabbin fille birlikte gelenlere ne yaptı? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğla parçası misali kızgın taşlar atan kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilmiş ekine çevirdi. Bu surede anlatılan şudur. Yemen'i işgal eden Habeş ordusunun komutanı Ebrehe, Yemen'in Sana kentini başkent, kendi yaptırdığı kiliseyi tek ziyaret yeri yapmak için Kabe'yi yıkmak ve Mekke şehrini ortadan kaldırmak niyetiyle filler eşliğinde yola çıkıyor. Yüce Allah'ın mucizevi olarak gönderdiği kuşların attığı kızgın taşlarla ordusu tamamıyla etkisiz hale getiriliyor. Bu olayda türü bilinmeyen bir kuş sürüsünün ortaya çıkması, kızgın taş taşımaları ve askerleri hedef alarak atış yapmaları tam bir mucizedir.
0: Mucize olduğunu nereden çıkartıyorsunuz?
1: Tefsir ve tarih kitaplarında verilen bilgilere göre bu kuşlar bölgede bilindik türden değil, o anda ortaya çıkmışlardır. O yüzden de şekilleriyle ilgili çok farklı bilgiler verilmiştir. Farklı bilgilerin olması, bölgede aynı veya benzer türde kuşun olmaması ve herkesin kendine göre tanımlamaya çalışmasındandır. Surede geçen ebabil kavramı da kuşun türünü değil, sürüler halinde gelişini anlatan bir ifadedir. İkinci mucize, kuşların kızgın taş taşımalarıdır. Bu da bilinen ve karşılaşılan bir olay değildir. Hiçbir canlı bir alet kullanmadan kızgın bir taş taşıyamaz. Üçüncü mucize ise, bu taşları bir hedef seçerek atıyor olmalarıdır. Yani başka yeri değil, bizzat Kabe'yi yıkmak ve bütün Mekke'yi yok etmek üzere gelen Ebrehe ordusuna hedef almalarıdır.
0: Öyleyse olay bir mucizedir.
1: Kur'an'daki anlatım bunu göstermektedir. Aslında mucize bir peygamberin elinde gerçekleşir. O yüzden bu mucize henüz yeni doğmuş Hazreti İsa'nın konuşmasına benzetilebilir. O sırada Hazreti İsa henüz peygamber değildir. Bu şekilde henüz peygamber olmaksızın meydana gelen mucizelere irhas adı verilir. Nitekim fil mucizesi her ne kadar Hazreti Peygamber doğmadan önce gerçekleşmişse de onunla alakalıdır. Zaten surenin Mekke döneminde indirilmiş olması ve başında görmedin mi ifadesinin kullanılması bunu ifade etmektedir. Öte yandan bu mucize tıpkı Hazreti Musa'nın elindeki ağaçtan asanın canlı yılana dönüşmesi gibidir. Burada dini ve akli bakımdan şaşılacak bir durum yoktur.
0: Ama Hazreti Peygamber görmemiş bu olayı. Neden surenin başında görmedin mi deniliyor?
1: Evet, görmemiş. Ama o kadar meşhurdur ki görmüş gibi bilmektedir. Demek ki Arap dili, kültürü ve geleneğinde çok iyi bilinen olaylar için bu tür ifadeler kullanılmaktadır. Zaten müşrik Araplar Hazreti Peygamber'e yönelik bu konuda bir eleştiri getirmemişlerdir. Bu da olayın böyle ifade edilmesinin dil ve kültür açısından doğru olduğunu gösterir. Öte yandan bu ifade Mekke'de olayın canlı şahitlerine yönelik de olabilir. Çünkü Fil suresi indirildiğinde Mekke halkından yaşı uygun olanlar bu olayı bizzat gözleriyle görmüşlerdir.
0: Peki bu kuşlar mikrop taşıyan sinekler olamaz mı? Kaynaklarda olaydan sonra bölgede çiçek benzeri bir deri zedelenmesi hastalığının ortaya çıktığından bahsedilmektedir.
1: Doğrudur. Tefsirlerde ve tarih kitaplarında bu bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler özellikle sahabeden sonraki nesilden olan İkrimeden gelmektedir. Zaten eski müfessirler kitaplarını aldığına göre bunu yadırgamamışlardır. Olaydan sonra çiçek hastalığına benzeyen deri

0: zedelenmesi, kızgın taş atılması sebebiyle gerçekleşmiş olması büyük ihtimaldir. Ancak bu deri zedelenmesinin bir salgın hastalık olduğuna dair bir bilgi yoktur. Nitekim Hazreti Ayşe, Ebrehe'nin ordusundan yaralanmış vaziyette iki kişiyi Mekke'de gördüğünü söylemiştir. Salgın olsaydı halk onları Mekke'de barındırmazdı. Çünkü eskiden de insanlar salgın hastalıklara karşı son derece duyarlıdırlar. Ayrıca İkrim'e de taş atan kuşları reddetmiyor, sadece fazladan bilgi olarak çiçek benzeri bir hastalığın bölgede ilk defa gerçekleştiğini söylüyor. Bu da olayın mucize olduğunu gösteriyor.
1: Volkanik patlama ihtimaline ne dersiniz? Kızgın taşlar o patlamanın sonucu askerlerin üzerine düşmüş olamaz mı?
0: Bunun için elimizde tarihi bilgiler ve volkanik bulgular bulunması gerekir. Günümüzde jeolojik araştırmalar yaklaşık da olsa bir tarih saptayabilmektedir. Eğer o bölgede böyle bir volkanik patlama olduysa bunun hem tarihi kaynaklara girmesi hem de volkanik araştırmalarla tespit edilmesi gerekir. Olay Mekke civarında olduğuna göre bunun tespiti çok zor değildir. Böyle bir tespit olmadan, kesin tarihi bilgi ve bulgular bulunmadan bir yorum ortaya atmak kuru iddiadan öteye geçemez.
1: Kuşların attığı kızgın taşlarla gerçekleştiğini doğrulayan tarihi bilgi var mı?
0: Tabii ki. Tarihi bilgilerin büyük çoğunluğu Fil suresinin zahirine uygun düşecek şekilde gelmiştir. Fil suresinin kendisi bunun birinci belgesidir. Surenin ibaresi sağa sola çekiştirmeden veya Arap dilini zorlayan yorumlara gitmeden bir mana verilecek olursa durum açığa çıkar. Öte yandan bu sure indiğinde olayın birçok şahidi yaşamaktaydı. Eğer Fil suresindeki anlatım gerçek dışı olsaydı, özellikle olayın şahidi olan müşrikler buna itiraz ederlerdi.
1: Peki hocam, bu zorlama yorumların sebebi ne olabilir?
0: Bunun iki sebebi vardır. Birincisi modern dünyanın büyüsüne kapılmak. Nitekim modern zamanlarda akılcı anlayış doğrultusunda mucize gibi olağan dışı olaylara itirazlar yaygınlaşmıştır. Bazı iyi niyetli dindarlar onların bu itirazlarını gidermek ve işi normal göstermek için böyle bir takım izahlara yönelmişlerdir. Şu da bir gerçektir ki modern zamanlarda ortaya çıkan bu yorumlar ne dindarları ne de din karşıtlarını tatmin etmektedir. Çünkü ne gerçekle örtüşüyor ne de beklenilen modern akla uygunluk sağlanıyor. Yapılan yorum yeni bir tartışma meydana getirme dışında bir işlev görmüyor. Ancak bu tür yorumların dini ve inancı törpülemeye ve aşındırmaya dönük bir takım sonuçları oluyor. Melek ve cin inancından Hazreti Adem'in ve Hazreti İsa'nın yaratılışına kadar birçok konuda kafaların karışmasına yol açıyor. İkinci sebepse bazı kimselerin aykırı konuş ki fark edilesin hevesine kapılmasıdır. Bunun üzerinde konuşmaya bile gerek yoktur.
1: O takdirde ne yapılması gerekir?
0: Yapılacak şey olağan dışı olay olan mucize ile olağan olayın birbirine karıştırılmaması, her birinin kendi mecrasında tutulmasıdır. Zira mucize kendi dönemlerinde peygamberler için bir tasdik aracı olduğu gibi bugünün dindarları için de Allah'ın evrene müdahale ettiğinin bir göstergesidir. Mucizeyi yok saymaya veya olağanlaştırmaya yönelik çabalar, deizm benzeri bir anlayışa yol açmaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu anlayışa göre Allah evreni yaratmış, bir sistem koymuş ve köşesine çekilmiştir. Olağan dışı bir olay söz konusu değildir. Tarihte mucize diye anlatılan her olayda aslında olağandır. Sonuç olarak bu tür yaklaşım mucize ile olağanın, bilimle dinin alanlarını ayıramayan bir zihnin ürünüdür. Biraz zihin duruluğu bu tür tartışmaların gereksizliğini görmeye yeter.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur. Demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Banja Luka'da bulunan Hacı Perviz Camii Şerifi'ni ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, daha evvelki bölümlerde ziyaret ettiğimiz bir şehir Banja Luka. Osmanlı döneminde camileri, medreseleri ve vakıf eserleriyle şekillenmiş, her mahallesinde ayrı bir hayatın aktığı önemli bir Bosna şehridir. Bu şehirde inşa edilen her cami, yalnızca ibadet edilen bir mekan değil, aynı zamanda sosyal hayatın

0: merkezi olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Hacı Perviz Camii Şerifi de bu anlamlı mirasın önemli halkalarından biridir. Kıymetli dostlar, tarihi değerlendirmelere göre Camii Şerif'in Osmanlı'nın Balkanlardaki şehirleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında inşa edildiği kabul edilmekte. Camii Şerif'in banisi olarak bilinen Hacı Perviz Bey, dönemin hayır sahibi ve vakıf geleneğine bağlı şahsiyetlerinden birisi olarak tanınır. Onun adıyla inşa edilen bu muhteşem mabet, bireysel hayır anlayışının toplumsal faydaya dönüştüğü Osmanlı vakıf kültürünün güzel bir örneğidir. Kıymetli dostlar, mimari açıdan baktığımızda bu muhteşem mabede, Hacı Perviz Camii Şerifi klasik Osmanlı mahalle camii tipolojisinin sade ama bütün unsurlarıyla muhteşem bir dengenin unsur olarak karşımızda tutulduğu muhteşem bir yansımasıdır. Yapı genellikle kareye yakın bir plan üzerine kurulmuş ve üzeri tek kubbeyle örtülmüştür. Ve bu kubbe Camii Şerif'in hariminde hem görsel hem de akustik bir bütünlük sağlamıştır. Böylelikle ibadet edenlerin aynı merkezde buluşmasına imkan tanınır. Kıymetli dostlar, kubbe geçişlerinde kullanılan tromp veya pandatif sistemi Osmanlı mimarisinin teknik ustalığını ortaya koymakta. Bu geçiş elemanları sayesinde yapı hem sağlamlık kazanmış hem de estetik açıdan dengeli bir form elde etmiş durumda. Camii Şerif'in dış cephesinde sadelik ziyadesiyle ön planda tutulmuş. Yerel taş malzeme kullanılmış efendim binayı inşa ederken ve yapının çevresiyle böylelikle harikulade bir uyum içinde olması sağlanmış. Bu sade görünüm aslında Osmanlı mimarisinin en güçlü yönlerinden biri efendim. Çünkü bu sadelikle gösterişten uzak, aynı zamanda oran ve denge bakımından son derece etkileyici bir estetik yakalanmış. Cami-i Şerif'in dış unsurlarından bir tanesi ve özellikle çok büyük bir şekilde dikkatimizi çeken minaresidir efendim. İnce ve zarif yapısıyla hakikaten gökyüzüne tevhid akaidini, tevhid inancını haykıran bir şekilde hem ezan-ı Muhammedi çağrısının sembolü olmuş hem de şehrin silüetini anlamlı hale getiren bir işaret olarak bu güzel noktaya kondurulmuş. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in hariminde yani iç mekanında hakikaten çok kıymetli işçiliklerle birlikte sadelik ön planda tutulmuş. Pencerelerden süzülen ışıkla ve Cami-i Şerif'in diğer unsurları olan mihrap ve minberiyle büyük bir uyum sağlanmış. Ve özellikle minber ve diğer ahşap unsurlar dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan büyük bir işçilik olarak sade ama aynı zamanda sanatın zirvesi olarak karşımızda durmakta. Kıymetli dostlar, Balkanların genelindeki savaşlar ve menfi haller sebebiyle özellikle 20. yüzyılın sonlarında meydana gelen yıkımlar bu Cami-i Şerif gibi pek çok eseri de menfi halde etkilemiş. Cami büyük ölçüde tahrip edilmiş, uzun yıllar boyunca varlığını ancak hatıralarda sürdürmüş. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla Cami-i Şerif yeniden ihya edilmiş. Kıymetli dostlar, tarihin mirasını gelecek nesillere aktarmak için çok kıymetli bir çalışma yürütülmüş ve nihayetinde bugün bu muhteşem Cami-i Şerif, geçmişin izlerini taşıyan bir hatıra ve yeniden dirilişin bir sembolü olarak karşımızda durmakta. Cami-i Şerif'in banisi Hacı Perviz Efendi ortaya koymuş olduğu bu güzel vakıf eserle kendi defterinin kıyamete kadar açık olmasını ve burada ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed'den onlardan istifade ederek bir yönü itibariyle sevap defterinin de açık olmasını Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle sağlamış. Allah-u Teala cümlemize bu güzel mabetleri inşa edebilmeyi, böyle büyük bir imkana kavuşabilmeyi yahut bu güzel Cami-i Şeriflerde ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Sizleri bugün Banja Luka'dan Hacı Perviz Cami-i Şerifinden selamlamıştık. Yine bu güzel mekandan Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

olmaya ilm kadar emri bülend, ilmden görmedi hiç kimse gezen. Ger reaya ve gerek sahibi tac, labud olur ulemaya muhtaç. İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse keder görmedi. Gerek halk olsun gerek sultan, herkes muhakkak alimlere muhtaç olur.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zevk neredeyse, minnet de onun ardından gelir. Tatlı neredeyse, karşılığı bir acı vardır.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlayabiliyoruz.

bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri.

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer gençse Semüre bin Cündüp, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursan okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında.
Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü orada. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferenin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdı. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdı. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var, şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı, hiç bu kadar üzülmemişti ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza, ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza, ey hayırlar işleyen Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

cambazelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleme aldığı Bir Sorun Mu Var isimli eser. Gençlik soruların en çok yeşerdiği, merakın zirve yaptığı çağdır. Dinle ilgili sorular bazen gençlerimize uzak veya karmaşık gelebilir. Gençlerin zaman zaman aklına takılan, kafasını karıştıran, içinden çıkamadığı zaman bütün ilgisini yitirmesine neden olan sorularına anlaşılır cevaplara ihtiyaç duyduğu zamanlar olur. Bu özel anlara dair zihinleri ve gönülleri meşgul eden dini sorulara sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar arar. Bu anlara arkadaşlık etmek için gençleri meşgul eden sorulara doğru cevapları bulmalarına yardımcı olabilmek ve sorun olarak görülen konulara birlikte çözüm üretebilmek amacıyla kaleme alınan bir eser. Bir sorun mu var? Gençlerin merakını da canlı tutacak bir yol arkadaşı olması niyetiyle kaleme aldığı eserin ön sözünde Karabulut gençlerimize şöyle sesleniyor. Öncelikle hoş geldin. Burası sadece senin gibi meraklı zihinler için özenle hazırlanmış, düşüncelerin özgürce dolaştığı ve hayal gücünün sınırlı

ayaklarını zorlayacağın bir bahçe. Ben bu kitabın yazarı, seninle birlikte hayatın en büyük, en derin ve bazen de en komik soruları üzerine gitmeye, cevapları bazen göz kamaştıran, bazen de sana tebessüm ettirecek yollarla keşfetmeye karar verdim. Düşünsene, bir gün arkadaşına cinler nasıl varlıklar, invisible modda mı takılıyorlar ya da melekler de bizim gibi film izleyip kahve içiyorlar mı gibi sorular soruyorsun. İşte böyle zamanlarda bu kitap elinden tutacak. Bu kitap bir düşünce macerası, aynı zamanda bir gülme terapisi, zaman zaman da işte bu dedirten aydınlanma anlarının koleksiyonu. Peki neden böyle bir kitap? Çünkü her birimiz en azından birkaç kez aslında bu işler nasıl yürüyor diye merak etmişizdir. İşte bu sorular sadece cevaplarını bulmak için değil, bazen şaşırarak, bazen de kafanı kaşıyarak düşünmeni sağlamak için. Hayat denen bu macerada kafamızı kaldırıp yıldızlara bakarken ya da bir çiçeğin detaylarında kaybolurken bir yerlerde hep aynı sorular dolaşır durur. Kimiz biz? Neden buradayız? Bu muhteşem senfoniyi yöneten bir orkestra şefi var mı? İşte bu kitap tam da bu soruların etrafında bir sohbet başlatmak için var. Kara Bulut, kitabın yazılış amacına kısaca değindiği ve içtenlikle hitap ettiği genç okuruna seslendiği sözlerine şöyle devam ediyor. Sakın unutma, burada hata yapmak yok. Sadece öğrenmek ve düşünmek var. Çünkü en büyük hatalar soru sormaktan korktuğumuzda gerçekleşir. Okuru adeta bir soru-cevap yolculuğuna çıkarmayı amaçlayan eserde Allah'ın varlığından peygamberlerin hayatlarına, ahiret yurdunun mahiyetinden Müslümanların arasındaki farklılıkların nedenlerine, burçlardan evrim teorisine varıncaya dek gençlerin kafasına takılan ne varsa hepsine birlikte düşünerek cevaplar bulmaya çalışılıyor. Her soru bir kapı, her cevap da o kapının ardında bekleyen bir keşif gibi. Adeta eğlenceli bir keşif serüveni okurunu bekliyor. Sorular sormak ve bu soruların peşinden gitmek ruhumuzun gıdasıdır diyen eserde 30 soru yer alıyor. Eğlenceli, açıklayıcı, anlaşılır ve başka sorulara da kapı aralayan cevaplarıyla birlikte. Okurunu yol arkadaşı olarak gören ve onu keşif yolculuğuna davet eden eserde yer alan sorulardan bazıları şunlar. Allah'ın varlığını nasıl keşfederiz? Yoksa her şey bir tesadüf mü? Allah bu dünyayı yarattıktan sonra ne yaptı? Peygamberler hata yapar mı? Kaderimiz bizim elimizde mi, yoksa her birimiz rüzgarın önünde savrulan bir yaprak mıyız? Ahiret alemi dedikleri şey nedir? Teknolojinin dini var mı? Özgürlük her şeyi yapabilmek demek midir? Evrim nedir, ne değildir? Cennette sıkılır mıyım ve burçlar doğruyu söyler mi gibi sorular. Gençlerin dini, itikadi olarak akıllarına takılan pek çok eski ve güncel sorulara okuruyla birlikte cevaplar arayan, dünya ve ahiret hayatına ışık tutacak fikir ve keşifleri birlikte gerçekleştirmeyi hedefleyen bir eser. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut tarafından kaleme alınan Bir Sorun Mu Var isimli eser. Genç okurlarını yaratıcı, alem, ahiret, peygamberlik, inanç ve günümüz modern dünyanın getirdiği pek çok meseleyle ilgili sorulara doğru ve güvenilir cevapları eğlenceli bir dille birlikte bulmaya davet eden bu kıymetli çalışmayı, bu hakikat yolculuğunu böylece takdim eder, herkese keyifli ve bereketli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsal.

Yarımı çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur.
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat hicretin habercisiydi.
0: 26. bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
8: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
9: Evet, doğru.
10: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
9: Evet, razıyız.
6: Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
11: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Doğru. Yeter ki emret.
6: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriplileri sıkıştırmaya başladılar.
12: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
6: Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
13: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Bana hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
6: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
12: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
14: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
15: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak, seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
16: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
15: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazreç'ten bir adamı Ebtah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir, Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu.
3: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
4: Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
3: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
4: Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
3: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
3: Ha şöyle, bak hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
4: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
3: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi:
5: Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
6: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
7: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
8: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
2: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
9: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
5: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
9: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
3: Ne istiyorlar?
5: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
10: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
5: Ne diyecekseniz söyleyin.
10: Ayyaş, Annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
5: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir. Bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
2: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
5: Ayyaş, gitme.
3: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
5: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
2: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
10: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
2: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Sürünerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa dedi.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu.
1: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
0: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
1: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü? Onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, iyilik veya kötülük, her şeyi Allah'tan bil. Neye ihtiyacın varsa Allah'tan dile. Bil ki sana yardım edecek ondan başka biri yoktur. Bugün de yarın da aziz olmak istersen Allah'ın emir ve yasaklarına uy.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Dinim İslam adlı eserimizi bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle konuşacağımız konuysa kader.